Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolun tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolun tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolun tutanlar. Kur'an yolun tutanlar.

0: rahmet olmuşum ümmet.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır.
1: Elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

parçana ancak acınır. Şehadet İslam'da inanan bilir.

rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın.

hüküm sürüyor.

başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi?

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Züzehra. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı? Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semaya hasret kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Aşağıya titriyordu. Bedir'de Allah diyordu. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Nezihoğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Nezihoğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde

haşredilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbimden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resul.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Muhit Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bağdat Divanı diyalog oturumuna katılarak ulusal diyaloğun önemine vurgu yaptı ve yolsuzlukla mücadele çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Başbakan Ali Faleh Ezzeydi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin gönderdiği mesajı kabul etti. Mesajda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin belgelenmesi, güçlendirilmesi ve bağların daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı. Zeydi, Irak'ın en iyi dış ilişkileri kurma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Hükümetin ekonomik alanlarda işbirliğine ve entegrasyon fırsatlarına büyük önem verdiğini de ifade etti. Parlamento 4 yasanın okunup görüşülmesinin ardından oturumunu sonlandırdı. Uyuşturucuyla mücadele yasasında değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı ise bir sonraki oturumun gündemine alındı. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi Merkez Bankası muhafızını kabul etti. Görüşmede para ve finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak Merkez Bankası'nın vizyon ve politikalarına destek verdiğini vurguladı. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, meclisin mali istikrarı güçlendirmeye yönelik politika ve uygulamaları destekleme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Milletvekili Arşat Salihi, Ezidi Mağdurlar Yasası'nın bazı maddelerinin değiştirilmesini talep etti. Salihi, yasanın terör örgütü DAEŞ'ten zarar gören tüm mağdurları, özellikle Türkmenleri de kapsaması gerektiğini belirtti. Kanun Devleti Koalisyonu, İçişleri ve Eğitim Bakanlıkları için belirlediği adayların isimlerini Başbakan Zeydi'ye gönderdiğini açıkladı. Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki'nin ofisi İçişleri Bakanlığı'nın devredilmesi veya bu bakanlıkta feragat edilmesi konusunda herhangi bir mutabakat bulunmadığını açıkladı. Ulusal Yatırım Kurumu, Besmaya konut projesindeki konutlara kayıtlı ve bu konutlardan yararlanma hakkı bulunan vatandaşlara bireysel kredi verilmesinin başlatılması amacıyla Rafidein Bankası ile sözleşme imzaladı. Ticaret Bakanlığı, yerel piyasalardaki fiyatlarda büyük ölçüde istikrar sağlandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca kurallara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin El-Musevi, Şaab Hastanesi Müdürü'nün görevden alınması talimatını verdi. Rusafa Sağlık Genel Müdürü'nün ise geçici olarak bu göreve atanmasını kararlaştırdı. Savunma Bakanlığı, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu açıkladı. Bakanlık, Irak güvenlik güçlerinin güvenliği sağlama ve sınırları koruma görevini üstlenebilecek kapasitede olduğunu belirtti. Federal Polis Komutanı Muhammed Kasım El-Fehed, savaş hazırlığı ve operasyonel kapasite artırılmalı dedi. İçişleri Bakanlığı, Musul'da bir silah kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail Güney Lübnan'daki Hadasa beldesinde büyük bir patlama gerçekleştirdi dedi. Yüzden fazla eski İngiliz ve Fransız büyükelçi ve diplomat, Londra ve Paris yönetimlerine İsrail'e silah transferinin ve İsrail'den silah sevkiyatının askıya alınması, ayrıca İsrail'le askeri işbirliğinin durdurulması çağrısında bulundu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin komşularını Amerika'nın yürüttüğü ekonomik savaşa katılmaları halinde düşmanlar arasında değerlendirmekle tehdit etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika'nın ekonomik savaşı tekrarlanan bir senaryo dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeni haritasını yayımladı ve burayı Amerikan toprağı olarak niteledi. New York Post, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 200 geminin geçtiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail'le yürütülen temasların Ebu Zuhur Havalimanı'nın bombalanmasının ardından kesildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت توقيتكم مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك في جلسة ديوان بغداد الحوارية ويشدد على الحوار الوطني ودعم جهود مكافحة الفساد. رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي يتسلم رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد فيها أهمية توثيق وتعزيز أواصر العلاقة الثنائية بين البلدين، ويتلقى دعوة رسمية لزيارة ليبيا. رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي يؤكد أن العراق مصمم على بناء أفضل العلاقات الخارجية، إضافة إلى الأهمية التي توليها الحكومة للتعاون وفرص التكامل في المجالات الاقتصادية. مجلس النواب يرفع جلسته بعد قراءة ومناقشة 4 قوانين، ويدرج قانون تعديل مكافحة المخدرات في جدول الجلسة المقبلة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يستقبل محافظ البنك المركزي، ويؤكد دعمه للرؤى والتوجهات التي يتبناها البنك المركزي بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد حرص المجلس على دعم السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي. رئيس الكتلة التركمانية النيابية نائب أرشد الصالحي يطالب بتعديل فقرات قانون الناجيات الإيزيديات لشمول جميع المتضررين من داعش الإرهابي لا سيما التركمان. ائتلاف دولة القانون يعلن إرسال أسماء مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي ينفي وجود تفاهمات تتعلق بالتنازل عن حقيبة وزارة الداخلية. الهيئة الوطنية للاستثمار توقع عقدا مع مصرف الرافدين لإطلاق القروض الفردية للمواطنين المستفيدين والمسجلين على الوحدات السكنية في مشروع مدينة بسماية السكنية. وزارة التجارة تشير إلى استقرار كبير في أسعار السوق المحلية وإجراءات قانونية بحق المخالفين. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بإعفاء مدير مستشفى الشعب وتكليف مدير عام صحة الرصافة بدلا منه مؤقتا. استمعتم إلى موجز
0: sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Efendim, hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Merve ile Günaydın programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir güne sizlerle birlikte frekansımız 90.1'de başlıyoruz. Güzel şarkılarımız, türkülerimiz, sohbetlerimiz hazırlandı. Yani güne bomba gibi başladık. Eğer sizler de bizim gibi güzel bir güne merhaba demek istiyorsanız, hadi gelin birlikte günü başlatalım. Birlikte güne merhaba diyelim. Enerjimizi beraber toplayalım efendim.
1: Evlerinde var kilim, lan olsun ben değilim.
0: Evet, çok sevdiğiniz bazı şarkılar var. Özellikle istiyorsunuz, hani diyorsunuz ki bu türküleri çok seviyoruz. Ben de dedim ki sizin isteğinizi kırmayın bugün. Tamamen sizin isteklerinize dayalı bir liste hazırladım. Şimdi bir Türkmence mani dinleyelim. Şöyle biraz enerjimiz yerine gelsin. Facebook üzerinden şu anda canlı yayındayız. WhatsApp'tan bize telefon edebilirsiniz. Ya da mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz efendim.

Efendim, güzel bir manidi. Ali Salim Fettah'ın sesinden bu şarkı, bu mani yıllar yıllar önce aslında değerli sanatçılarımızdan, Erbil'i kıymetli sanatçılarımızdan Salim Fettah tarafından seslendirilmişti. Bu sefer de oğlunun sesinden eşitliğim bu manini. Çok güzel, özel bir manilerden bir tanesi de. Eğer bize eşidirlerse de onlara saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim efendim.

Evet, bugün türkülerle günü başlattık. Gün başladı. Türkmen FM için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesajlar hemen gelmeye başladı. Çok kıymetli arkadaşım, kız kardeşim diyeceğim biri, İlham gelmiş. Ta Almanya'dan hoş geldin İlham. Günaydın güzel arkadaşım yazmış. Günaydınlar canım. Yurt içinde ve yurt dışında bizleri dinleyen, özellikle de Türkmen FM site yoluyla bizleri dinleyen herkese saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim.

bugün efendim günümüzü İbrahim Tatlıses, sonra da Görmeyip Siz manisiyle de Ali Salim Fettah'ın sesiyle başlattık. Şimdi Koray Avcı şarkısıyla devam edelim. Ama şöyle bir günümüzü madem başlatıyoruz, bir bakalım havalar nasıl? Ve ilerleyen saatlerde nasıl girecek? Tam diyoruz her yıl yaşadığımız gibi hava başladı serinlemeye, tamam artık bir nefes alacağız. Hemen bir de sıcaklık bize diri merhaba. Evet, başkent Bağdat bugün güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 37 derece. İlerleyen saatlerde 44 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Kerkük güneşli bir güne merhaba dedi. Şu anda 36 derece. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselecekmiş. Musul yine güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 34 derece. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Telafer ise şu anda 34 derece. İlerleyen saatlerde 40 dereceye kadar yükselecekmiş. Erbil ise şu anda güneşli 34 derece. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselecekmiş. Son olarak da Selahattin şu anda 37 derece. İlerleyen saatlerde 43 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor.

Diğer taraftan da DJ Gülcan Muhammed gelmiş. Hoş geldin Gülcan, nasılsın canım? Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar gülüm demiş. Biri Almanya, diğeri Danimarka'dan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başım gözüm üzerine.

bugün yine güzel maniler hazır ettim, türküler hazır ettim. Resmen istirham bu mani yaşadım. Amanım için de bu manini verin. Dirsa üzverem, bas duygusal olmasın. Hareketlenelim ya, sabah böyle modumuzu yükseltelim, ne dersiniz? Ben de iyiyim Gülcan'cığım, sen nasılsın? Gülcan diyor ki turuncu çok yakışmış, gözlerinin güzelliği, teşekkür ederim. Diğer taraftan kız kardeşim de diyor canım benim güzelim, hoş geldin canımın canı.

0: Şimdi bugün modern, eski, yeni her şey, her şey ekledim listeye. Şimdi sizin için bir şarkı ekledim. Kendim için de bir tane ekleyeyim ki yüksek tutayım moralimi, modumu. Öyle. Radyocunun da hani çok sevdiği, moralini yüksek tutması gereken şarkılar vardır. Onu bir bulayım. Bakalım beynimin arka fonunda yine hangi şarkı eda ediyor efendim.
1: Nerede sevgilin, nerede derler, sensiz virane.
0: Bugün ayın 24'ü, yavaş yavaş okulların açılmasına yakınlaşıyoruz. Yaz ne çabuk bitti aslında, değil mi? Şimdi kış gelecek, atmosfer tamamen değişecek. Yıllar yıllar öncesinde Seda Üren bu şarkıyı demişti. Tekrar yeniledi, yeni bir versiyonla dedi. Listelerden düşmedi, geçen yıl çıkmıştı. Ama yine de ben bu yıl böyle çok yerlerde çalındığını gördüm. Yani gündemde kalmaya çalışan şarkılardan bir tanesi neredeyse.
2: Sen aşkımın acanım.
0: Hayırlı sabahlar Zeynep, iyiyim, sen nasılsın? Hangi? Bundan önceki şarkı Koray Avcı'ydı. Ha, Türkmence olan Ali Salim Fettahani'ydi. Görmeyip siz manisi.

Öyle mi? Başladı mı yurt dışında okullar? Ha, biz şanslıyız. Gülcan diyor ki 2 hafta oldu okullar açılalı. Şimdi bugün hemen böyle başlayayım bilgilerime, ilginç olaylara falan filan, Inter Milan. Şimdi ne yapalım? Bugün çok tatlı bir şey hazırladım sizlere. Şimdi düşünün, dünyanın en ünlü ressamısınız. Resimlerinizin, yeteneğinizin sınırı yok. Denizleri açtın da. Ve sizin özel bir merakınız var. Sürekli arkadaşlarınızla toplanıp dışarıda lüks lokantalarda yemek yemeyi çok seviyorsunuz. Ve her zaman da hesabı siz ödüyorsunuz. Karnınızı doyuruyorsunuz, hesabı ödüyorsunuz, arkadaşlarınızın karnı doyuyor ama sizden hiç para gitmiyor. Nasıl mümkün olabilir sizce? Evet, bu bahsettiğim ressam Salvador Dali. Yani dünyada birçok tanınan eseri var ama en çok hani şu eriyen saatiyle, beleğin azmiyle tanırız kendisini. Şimdi bu adam lokantaya gidiyor işte, yemeğini yiyor, çek ile ödemesini yapıyor. Çekin arkasına lokantaya özel bir çizim yapıyor. Şimdi garson doğal olarak bunu patronuna götürüyor ve diyor ki işte Salvador Dali özel bir çizim yaptı. Adam bunu ne yapıyor? Bankaya götürüp parayı almak yerine hemen bunu bir çerçeveye ekleyip lokantasına asıyor. Yani Dali hem hesabını ödüyor hem de parasını harcamamış oluyor. Nasıl bir hikaye? İlginç geldi mi size de benim gibi?

ilginç hikayeleri hem dinlemeyi hem anlatmayı hem araştırmayı çok seviyorum. Çok dikkatimi çekti. Özellikle hani çok ünlü tanıdığımız bazı isimler var ya. Onlarla ilgili çok böyle ilginç hikayeler var. Ben de bu hikayeleri sizlerle elimden geldiği kadarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi diğer konularımıza bir göz atalım. Biraz da sağlıktan bahsedelim ama diş sağlığımızdan bahsedelim. Ne dersiniz? Şimdi uzmanlar diyor ki dişin için ne yapmalısın, ne yapmamalısın. Öncelikle büyük küçük mutlaka yıl içerisinde rutin kontrollere gitmelisin. Mutlaka bu döngüyü evde olan herkes yapmalı. İkinci, şimdi dişimizi günde en az 2 kere fırçalamamız gerektiğini uzmanlar söylüyor. Ama bunun bir püf noktası var. İşte diş fırçasını bastırarak değil, çok hafif şekilde aslında dişimizi fırçalamamız gerektiğini, diğer türlü diş minesine zarar verebileceğimizin altını çiziyorlar. Şu diş çöpüyle dişimizin arasını temizlemek değil de mutlaka diş ipiyle temizlememiz gerektiğini söylüyorlar. Ve çok kahve içenler, kahve sonrası uzmanlar diyor ki mutlaka su için, dokular zarar görmesin, dişte sarılık bırakmasın. İşte diş beyazlatma işlemlerini de sık sık yapma ya da diş beyazlatma ile ilgili diş macunları sık sık kullanma. Çünkü bu da büyük zarara yol açıyor diyorlar. Akıyor su gibi zaman geri gelmiyor. Ve en son olarak da uzmanlar şöyle diyor. Yemekten hemen sonra dişlerini fırçalama. Diş dokun aşınmaya meyillidir. Bırak üstünden en az 1 saat geçsin. Sonra dişlerini fırçala diyorlar. Düşman

Meryem Adil, sizleri arayabilir miyim? Birkaç şiirim var, okumak istiyorum. Hoş geldin Meryem, neden olmasın? Ama şimdi bir konuğum olacak. Konuktan sonra konuşsak seninle, olur mu? Şiir severiz, şiir duymayı da severiz.

Şimdi Reymen'den sonra bir şarkı hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Meryem'cim şu anda boşum. İstiyorsan hemen arayabilirsin WhatsApp'tan. Seni direkt yayına alayım. Arkadaşlar sabahları böyle horyat şiir dinlemeyi çok seviyorsunuz. İsteyen edebili telefon etsin. Evşiler ıhtesasını. Ahmet Tisini kardeşim. Günaydın yazıp hoş geldin Ahmet. Ha, bu bizim Ahmet. Hoş geldin Ahmet. Efendim ben de az önce Erbil'den bir konuğumuz var bugün. Onu aradım. Bugünkü konuğumuz çok değerli edebiyatçılarımızdan, ünlü isimlerden Yaşar Altıparmak olacak. Kendisiyle az önce konuştum. Saat tam 9'da kendisini yayına alacağım. Hem kendisiyle güzel bir sohbet edeceğiz.

Meryem'cim dedin ya telefon etmek istiyorum, arayabilir miyim, şiir okumak istiyorum. Tabii ki WhatsApp'tan arayabilirsin. 0770 131 34 61 numarasını WhatsApp'tan arayabilsen. İkimiz bir fidanın yara çamda. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız efendim, nasıl gidiyor? Bu güzel sabah sizler için de benim gibi güzel gidiyor mu? Ben sizlerle buluştuğum, konuştuğum, görüştüğüm her günü, her anı güzel yaşıyorum. Dünyanın en güzel mesleklerinden biri. Radyo başında herkesin duygusunu bir şarkıyla paylaşmak, bir melodiyle paylaşmak. Aslı diyor ki Allah sizleri saklasın. Allah hepimizi saklasın. Çok teşekkür ederiz.

Tabii bugünkü mozaiklerimiz bitmedi. Bugünkü konularımız var. Şimdi siz son zamanlarda böyle burçlarla ilgili sürekli benden bir şey istiyorsunuz. Ben de araştırdım. Ve burçlar bir renk olsaydı hangi renk olurdu diye bir soru kafamda oluştu. Şimdi bakalım doğru mu? Sizlere soruyorum, ne kadar doğru? Koç burcu diyor ki rengi kesinlikle kırmızı, enerji, cesaret ve hareket demek. Ben katılıyorum buna. Boğa burcu huzur, doğa, konfor demek. Yeşili seviyormuş. İkizlerin rengi sarıymış. Neşeli, hareketli, meraklı demekmiş. Yengeç ise beyaz onun rengiymiş. Duygusal, sakin, huzuru arayan bir taraf beyazı temsil edermiş. Aslan altın sarısı severmiş çünkü gösterişi severmiş. Başak laciverti severmiş. Düzenli ve ciddi görünmeyi severmiş. Terazi pembeyi severmiş. Zerafet ve esnetik olan bir renk pembeymiş ve o da onu severmiş. Akrep siyahı severmiş. Gizemli, güçlü, biraz da mesafeli. Yay turuncuyu severmiş. Enerjili, maceracı ve özgürlük olduğu için. Oğlak griyi severmiş. Ciddi, sağlam. Mor rengini ise kovalar severmiş. Farklı, özgün ve sıra dışı. Balıkta mavi rengi severmiş. Hayal, duygu ve derinlik.

Şimdi yayında olanlar kim hangi burcu yazsın bakalım, doğru mu sizce? Evet, Gülcan hemen cevap vermiş, diyor ki boğanın doğru, boğanın rengi neydi? Yeşil, öyle mi? Ne güzel. Mustafa Tisini de herkese günaydın demiş. Hoş geldin kardeşim, sana da günaydınlar.

Mustafa Yağmaz da demiş ki ben koç, doğru mu peki? Zeynep ben Başak demiş, peki doğru mu? Türkmen kızı Gülşen, günaydın günaydın güzeller güzelim, günaydın Kerkük, çok teşekkür ederim Gülşen, hoş geldin, sana da günaydınlar. Bugün istirem şair eşidim, horiyat eşidim, yani özüm arayım, özüm diyeyimdir sağız. Hem telefon numaramız açıktı, hem de biraz sonra Erbil'e bağlanacağız. Çok kıymetli bir edebiyatçımız, ünlü bir isim bizi bekliyor olacak. Gülşen ben iyiyim, sen nasılsın, iyi misin? Arkadaşlar programı paylaşmayı, sevdiklerinize göndermeyi ya da sevdiklerinize etiketlemeyi unutmayın lütfen.

Ben de diğer konularıma şöyle bir göz atayım. Ne dersiniz? Radyolarını yeni açanlar, belki de ilk defa frekansımızı bulanlar var. Efendim, radyomuza, evimize hoş geldiniz. Bizim sürekli dinleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama özellikle benim eski dinleyicilerim, tam bir ayı kapatmadım geleli. Ama hep böyle güzel tepkiler veriyorlar, onlara da teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Geçtim düşler sokağından bir gece vakti. Sefalar getirdiniz. Ceplerinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vakti. Peki bir şey soracağım. Bugün güne nasıl başladınız? Saat kaçta uyandınız? Geçtim düşler sokağından. Herkes bir yazsın bakalım hangimiz daha erken güne başlıyor. Acı yatmazlar. Ben 6:03 uyandım.

Fatım diyor ki ben 5'te. Türkmen kızı Gülşen de diyor ki saat 6'da uyan, şu an kahvaltı yapıyorum, güzel gün olsun. Gülcan da demiş ki sabahın 7'sinde. Evet efendim, çalışan hanımlar daha erken kalkıyor, daha yorgun ya da okula, yakında okul başlayacak. İşte annelerimiz sabah bütün ev halkını uyandırıyor, onları hazırlıyor. Zor olsa gerek. Özellikle de yurt dışında yaşayanlar, gerçekten onların tamamen sistemli, programlı ve gerçekten de çok erken uyanıyorlar. Mevsim aşk pazarından geçti adamlar. Onlar bizlerden emin olun daha çok yorgun, öyle hissediyorum. İlham diyor ki yoldayım, işe gidiyorum ve seni izliyorum, güzel gözlüm. Sen kaçta uyandın İlham peki? Kaç mevsim aşk pazarından geçti yalanlarla. Düz sat

Artık bir yağmur yağsın değil mi? İlhan da 6'da uyanmış. Şef de 7'de uyandı. Yok, 6.30'da uyandı. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz ama telefon bağlantımızı alalım diyorum. Şu şarkıyı sizlere dinleteyim. Ali arkadaşımız da demiş ki Muhammed Kasap şarkısı. Ver manimtin başım gözüm üzerine. Hoş geldin sen Ali kardeşim. Ne demek? Hemen hazır ederim.

0: Efendim, şimdi isterseniz birer bile uzanalım. Hattımızın diğer ucunda ünlü isimlerimizden, edebiyatçılarımızdan Yaşar Altıparmak var. Kendisine bir günaydın diyelim, ne dersiniz? Efendim, bir sesini duyalım ve kendisini bu güzel sabahta bizler için bakalım neler hazırladığını soralım. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim sizden.
1: Biz teşekkür ederiz. Güzel yayınlar, güzel sabahlar size. Sizi eşidenlere dilerim.
0: Çok teşekkürler. İyi ki varsınız efendim. Yakın zamanda biliyorsunuz ki Yaşar Bey çok güzel böyle yapay zeka teknolojisini kullanarak güzel bir eser hazırladı. İlk önce onunla ilgili biraz bilgi alalım kendisine. Hazredirem, son zamanda bu hazırladığımız çalışmayla ilgili bir soru sorun. Bu çalışma nasıl ortaya çıktı? Kimlerin emeği geçti? Bir sizden sorarım üstadım.
1: Sağ olasınız, teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdi, sahasımızı size, dinleyicilere duyurmuş olduk bu güzel sabahta. Aslında şiiri yazdım, işte bir böyle dönemden geçerek bizim milletin varlığına ilgili bazı şeyler yaşadık.
0: Evet.
1: İçimde bir duygu geldi, bir şiir yazdım. O şiir yoluyla bir dua olsun. Hı-hı. Ki biz Türkmenik, bizim milletimizin tarihi belli. O başka bir şeyde de acılığı, sadece Türkmenik. O bu şiiri ben bir dostuma gönderdim. Adı Ziyad Terzi'di.
0: Evet.
1: Ziyad Terzi Türkmen ortasında tanınmış bir adı.
0: Evet.
1: O teknolojinin koyduğun uzmanıdır. Bu yapay zeka çıkıp ortaya Ziyad Salih bunu çok güzel kullandı. İndiye kadar onlarca çalışması var, besteleri var, film,
0: evet,
1: kısa filmler var.
0: Hı hı.
1: Ve bu şiiri o görünce çok beğendi. Bana dedi bunu sesli gönder bana.
0: Hı hı.
1: Ziyad Salih sağ olsun. Onun sayesinde bu şiir yapay zeka halinde sunuldu.
0: Evet.
1: Ve müşahede rekoru, izleme rekoru kırıldı.
0: Ne
1: ki
0: güzel.
1: Bir Türkmen şiirini on binlerce insan, hatta yurt dışından çok seyircisi olmuş idi.
0: Kesinlikle.
1: Bu şekilde bu çıktı ortaya. Ben Türkmenim, başka bir şey de eklem şiiri.
0: Ne güzel, emeğinize sağlık, emeği geçen herkesin de eli gövlüne sağlık, üreğine sağlık diyelim. Şimdi üstadım, hepimiz sizi, yeteneğinizi, kabiliyetinizi, kalemimizi biliriz. İndi desem ki üstadım ya, bu güzel sabahta bir şeyler hazırlayıp sağ bizden, eşidağın o sesüden, üreğinden çıkan bir şey var bizler için.
1: Olur, sağ olasınız. Ama sizden şunu sormam lazım. Şiir mi olsun, horiyat mı olsun?
0: Vallahi biz horiyat severiz. Ama sizdirse o zaman şiir okuyayım. Gene de razıyız.
1: Abi kısa şiir okusam sabah sabah nasıl bu programa
0: güzel olur, güzel
1: uygun
0: olur.
1: gelsin olan bir şiir okuyayım.
0: Elbette
1: çiçekler,
0: güzel olur.
1: Bu çiçekler size ve sizi dinleyenlerize armağan olsun. Şiirin adresi Çiçekler.
0: Teşekkür ederiz efendim. Buyurun, mikrofon sizde.
1: Neler anlatır görkemli bağlar? Nedir sırları, gizi, çiçekler? Papatya, lala, mor menekşeler. Nilüfer dizi, dizi çiçekler. Aynı toprağı, aynıdır suyu. Pigmentler farklı, ayrıdır huyu. Süsler gelini ve zadır toyu, hep sevindirir bizi çiçekler, hep sevindirir bizi çiçekler. Bahar nergisi atrafı yonca, kırmızı aşktır verilir gence, araya katsan bir beyaz gonca, ayol büyüler kızı çiçekler. Muhteşem mavi şarkıda sazda, sarı hüzündür kış bahar yazda, zarafet morda, saflık beyazda, solsa da kalır izi çiçekler. Turuncu neşeye yansıtır derler, pembe hayala kapılan erler, zambakta bitmez yalnız hünerler, yetişir bine yüzü çiçekler, yetişir bine yüzü çiçekler. Baba bugün sana gəlim. Ay gəlim, sana gəlim. Zəhmətim mənə bırax. İzin ver, sana gəlim. Zəhmətin mənə bırax. İzin ver, sana gəlim. Aşk adamı, yaptırdım aşk adamı, deme nicdersen, ben eyner aşk adamı.

0: سنه سنان yaşadı sana senden dünya her şeyi aldı ne kaldı sana senden dünya her şeyi aldı ne kaldı sana senden Marwa Hanım devam mı tamam mı?
1: Vallahi üstadım ben görürsünüz hiç sesimi çıkarmıram maşallah ya. Ağzınıza sağlık. Öncelikle şöyle bir alkışlayalım gönülden yürekten. Muhteşemsiniz.
0: Teşekkür ederim sağ olasın.
1: Eğer biraz daha olsa biz memnun olur yani. Gerçekten çok güzeldi. Hiç bölmek istemedim. O zaman ben mikrofonu tekrar size emanet ediyorum. Buyurun efendim dinliyoruz sizi.
0: Bilirsiniz Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna daha bir gün kala aramız
1: evet,
0: var.
1: Evet,
0: bu güzel münasebetlerde bir koriyet yazmış idim. Onu da sabah sabahını armağan etmiş olum.
1: Mutlu oluruz.
0: Hazreti Efendimizin şerafetine bu güzel münasebette bu koriyatı da okumuş olalım.
1: Evet.
0: Karacirdi, baba bir gün karacirdi, kış mevsim karacirdi. Kabe'de Resulullah ardından karacirdi. Kabe'de Resulullah ardından karacirdi.
1: Ürəyinizə sağlık. Devam edecek miyiz üstadım?
0: Devam eder, devam eder.
1: Tamam o zaman mikrofon tekrar sizde.
0: Baba gücün kara suar, kara at, kara suar. Baktım sakalım kimin ağı var, kara suar. Onda neden? Söz verdi onda neden? Bir dene muhtaz cevlüm demezdi onda neden? Horyat dedim yatakta horyat dedim. Cetim bir yasiyevna bir gamlı horyat dedim.

Dermanı sensen, Gülen dermanı sensen, Kurbanım o derde ben, bilsem dermanı sensen. Gör de sana, işladım gör de sana, gör de sana, işladım gör de sana, hiç yeme kul hakkını, incidir gör de sana.

0: جلسنادي خخمنادي جلسنادي بلبلن ألقى نيدان يازلب جلسنادي بلبلن ألقى نيدان يازلب جلسنادي. Bir de bir nese dörtlüğümüz vardı yazmışık. O da bizim şehirlere vasfetmeye çalışmışık. Erbil, Kerkük, Tuz, Hurmatı.
1: Evet.
0: Bütün şehirlerimizi, Türkmeneli şehirlerine. O dörtlükler de sabah sabahına size armağan gelsin.
1: Buyurun efendim, dinliyoruz sizi.
0: Unutulmuş ilenmen, ya dalında dilenmen, Cücbörler diyarı muzaffer er bilenmen. Bilsev neze Türkemmen, tarihlerde ilkemmen, Türkem hem de Türk kallam, o şanlı çerçücemmen. Hem şeker hem düzenmen, hem doğru hem düzenmen, şehitler diyarıyam, hurmatiyam düzenmen. Akan iki suyam ben, daçişilmez huyam ben, bir mazar şehit veren bu altın.

biriyem ben. Baba Şahsuar Diyarı, o Türkmen çifriyem ben. Bahar Hasan Cülem ben, töreyem usulem ben. Peygamberler Diyarı, mukaddes musulem ben.

0: kaderem kazayan ben, bir üstün düzeyen ben, Allah'tan başkasına baş açmam tezeyen ben. Bilsem nece adam ben, doyulmaz bir dadam ben, anaçımın yar olmaz, hem eşsiz Bağdadam ben. Santurun teliyem ben, Kafkaslar yeliyem ben, Toranın bir parçası Türkmenler eliyem ben. Hak isteyen hakam ben, hakka müstahakam ben, toprağında payım var bir bütün Irak'am ben, toprağında payım var bir bütün Irak'am ben. Umarım becermişsiniz bu dörtlüklerimizi. Eyvallah, sağ olasın.
1: Mükemmel,
0: sağ olun.
1: Mükemmel. Kaleminize, yüreğinize, sesinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel horyatlar, şeyler dinlerek. Yani bilmem nasıl teşekkür edeyim. Çok iyi geldi sabahtan.
0: Sağ olun.
1: Biraz böyle her zaman ben şey derim, duygulu bir şey olmasın ama Türkmen elinden bahseden de duygumuz coşur.
0: Doğru.
1: O coşkuyla da yazıp siz gerçekten kaleminize sağlık. Bugün çok değerli kalemlerden, edebiyatçılarımızdan Yaşar Altıparmak bizi kırmadı. Bu sabah da bizler için ve sizler için eşsiz anlar gerçekten yaşattı. Bol bol inşallah kendisini rahatsız etmeyi düşünüyoruz bundan sonra. İzin verirse inşallah. Üstadım, bilmem size ne diyeyim. Saygı hürmetlerimi iletim. Burada o kadar güzel mesajlar geldi ki herkesleri ağzına sağlık. Lütfen salam elavını özüne. WhatsApp'tan çok güzel mesajlar geldi. Ben de o mesajları size iletim. Herkesin selamı, hürmeti var. Herkesleri ki kalemine, yüreğine sağlık.
0: Sağ olun size. Emel Cesenler bu yayına ve o WhatsApp'tan bizi mesaj, yorum gönderenler. Herkese sonsuz şükranlarımızı bildiririz. Sevgiler, saygılar, muhabbetler. Erbil kalasından, Kerçiş kalasından, tüm Türkmen eline hepinizi zani gönülden seviyoruz. Hepiniz bizim kardeşimizsiz. Bir millet, bir milletik, bir dilik, bir tarihik, bir kültürük. Farkımız yoktu. İnşallah böyle kalır. Üstün başarılar dilerim size.
1: Amin.
0: Bizim
1: Amin.
0: Sesimizi bu sabahtan dostlarımıza yetiştirdik. Uz için minnettarız. Sağ olun.
1: Olur mu öyle şey? Biz hizmette her daim sizin gibi kıymetli insanlar olduğu sürece bu yayınlar çok devam eder. Allah razı olsun. Ayağınıza taş değmesin efendim. Hoşça kalın üstadım.
0: Sağ olun sizin de. Sizin de sevenlerinizle beraber. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Emeğinize, İyi yüreğinize Allah. Sağlık. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.
0: Eyvallah.
1: Şimdi sabahları genelde hiç duygusal vermem. Madem bu müziği verdik. Hocamız bizi, üstadımız nasıl duygulara aldı götürdü ama. Benim sesim böyle çabuk duygusal olduğunda dağılıyor ya. O özellikle Türkmeneli bölgelerine nasıl içten yazmış. Hasreti, özlemi, sevgiyi.

güzel mesajlarınız için de teşekkür ederim. Altın Köprü'den yanılmıyorsam bir mesajımız vardı. Günaydın abla, ben A Köprülü. Hoş geldin kardeşim. Umarım köprüden yazıyorsundur. Ben teşekkür ederim üstadım. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Demiş ki ben A Köprülü. Hoş bulduk.

yeter. Efendim, ben her zaman bunu derim. Mesela şiir okumak herkes yapamaz ya. Bunun bir duygusu vardır. Sadece sesle bitmez. O kelimelere vurgusu vardır. O kadar özeldir ki şiir, horyat. Elbette ki hepimiz biliriz, severiz ama bu işin üstatları olduğu sürece onlardan dinlemeyi ve sizlere dinletmeyi tercih ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi modumuzu biraz değişelim mi? Yavaş yavaş. Hepimiz duygulandık değil mi? İtiraf edin ya, duygulandık. Şimdi Cemal Süreyya'nın bir sözü var, çok severim. Bu sabah okumak istedim. Kısacası şöyle diyelim mi? Cemal Süreyya'nın dediği gibi, madem milyonlarca ihtimal varken rastladık birbirimize, kal böyle. Değişme, gitme, bitme, yaşlan benimle, dur, dinle.

Evet, duygu yüklü bir sabaha merhaba dediğimiz için böyle de devam ettik efendim. Biraz kendimizi toplayalım ya. Güzeldi, güzel bir an yaşadık. Evet, başım gözüm üzerine hemen hazırladım. Güzel bir şarkı var sırada, istek olacak. Ali kardeşimiz istemiş.

A Köprülü de güzel bir şey yollamış bize, okuyayım. Biri sensiz ben, ağlarım sensiz ben. Gece gözüme yuhu girmez, gelsem sensiz ben. Yavaş yavaş yıkılır. Bir gün görmez. Ali var olsun, ürək və sağlıq diyağın özünə.

bir kardeşimiz vardıydı. Dedim hani istirham arıyım, şairim var diyeyim Meryem. Beklerim sana hala. Cüneyt Bayat demiş ki, Merve Hanım günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bir şey düşündüm, bu güzel horyatları, şiirleri yetiştirirken üstadımızdan dedim ki, biz mesela şehrimizde olmamıza rağmen böyle bir şey eşiden de duygulanırız. Yurt dışındakiler ne desinler? Onlar için çok daha zor geliyor.

Şimdi efendim bir istek şarkımız geldi. Hattemen Macit Mühendis'in sesinden o mani hazır eden ekimin. Sizler diğer isteği eşidin. Ercan Şahap'tan bir mani isteyip Cüneyt bizden. Ben de hemen verdim.

Gülşen diyor ki anlatamam, öyle söyleyeyim, Irak başka. Aslında çok anlatılacak şey var da tek bir cümleyle özetlemiş.

Evet, Gelağın o bir istek şarkısını da dinleyelim. Sonra yavaş yavaş böyle nasıl derler, kapanmaya yakın olacak programımız, artık bitmeye yakın.

A Köprülü diyor ki Kazım Sahil'den bir şarkı istesem olur mu? Şöyle yapalım mı? Diğer arkadaşlarımızın hakkını yemeyelim. Ben gövlüme göre bir şarkı veririm Sanıt'ın.

0: öyle devam et aşkla.
1: Gülşen, bize nereden yazıyordun, unuttun? Şimdi sabahtan Danimarka, Almanya, İsviçre, Altınköprü, Erbil, Tisin. Çok farklı bölgelerden yazan arkadaşımız oldu. Seninkini de merak ettim.
0: Boş heveslere kapılmışım.
1: Şimdi bu şarkımızla pek konumuz uyumlu olmayacak ama bugün bir konu hazırlamıştım. Biliyorsunuz her gün tarihte bugün de ilginç olan birçok olay var. Ben de bugün ilginç olan bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü çocukken hani hepimiz şöyle sayardık. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton diye 9 gezegen sayardık. Şimdi 24 Ağustos 2006'da Plüton'u gezegenlikten kaldırmışlar. Yani onu cüce gezegen olarak adlandırmışlar. Yani bizim çocukken saydığımız 9 gezegen sayısı bir anda 8'e düşmüş. Şimdi tarihte bugün bilgilerinde en ilginç, böyle yüzümüzde tebessüm oluşturacak bilgilerden bir tanesiydi. Hemen paylaşmak istedim. Hoşuma gitti çok. Diğer istek şarkımızı da dinleyelim. Ben de konularımıza göz atayım şöyle. Genç sanatçılarımızdan, manidiyenlerimizden biri de

sen de mi Almanya'dasın Gülşan? Tamam, şimdi hatırladım. Sen şarkı istedin mi? Eğer istediysen mesajı kaçırdım veya unuttum, kusura bakma. Şimdi başka bir isteğimiz daha vardı. Kazım Sayrın sesinden ona biraz kulak verelim. Kim istemişti bizden? Köprülü istemişti değil mi? Evet, kendisi istemişti.

Bir arkadaşımız sormuş, bugün ne konular vardı? Bugün çok tebessüm oluşturacak konular vardı. Merak etme. Biraz sonra tekrardan başa alıp Facebook üzerinden izliyorsun şimdi. Dinleyebilirsin. Güzel şeyler, horyatlar eşitti. Güzel bir sohbet ettik. Bugün bir ressamın çok komik bir anısını anlattım. Söylemeyeyim detaylı. Merak ediyorsan hemen programı biraz böyle başlama saatini al. Sağlık, burç, tarihte bugün ve küçük bilgilerle programımızı sürdürdük. Şimdi bu isteğimizi de verdikten sonra şöyle bir Elif Avcı dinleyelim. Elif Avcı çok tatlı ya. Onunla sürekli böyle konuşuyoruz. Ben onunla direkt Türkmence selaşıram. Hatta haz ederim daha fazla alışsın. Biz alışıp da mesajlaşan da birbirimize ses yollayan da. Direm evimizin kızı necesen, iyisen. Hemen bana böyle Türkmence döneri. Birkaç cümle ezbere edip de cevap veririm ama çok Türkmence öğrenmeye meyilli. Gerçekten de öyle. Evimizin kızı değil mi?

bugün programı aslında bitirmem lazımdı. Saatimi geçtim. Fakat baktım ki bugün bayağı aktifsiniz. Mesajlarınız aynı şekilde. Şöyle bir sizler için uzatmamda sakınca yok diye düşündüm. Sizinle zaman güzel geçiyor.

Gülşen, bu şarkı benden sana gelsin. Bugün istemedin ama. Şöyle hayal et. Arabaya atlıyorsun ve Kerkük'e geliyorsun, tamam mı?

Yavaş yavaş ne yapalım, programımızı noktalayalım. Bugün süre zarfımı bayağı aştım ama keyifliydi. Sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzeldi. Şu anda bizleri izlediğini tahmin ediyorum. Değerli üstadımız Yaşar Altıparmak'a tekrardan diyarık. Ağzı ve ürelgü ve sağlık. Memnunum bu güzel şeyler, bu güzel horyatlar için. Sabahımızı güzelleştirdin. Elbette ki bağlantılarımız, misafirlerimiz, konuklarımız devam edecek. Hatta onlarla yakın zamanda şöyle görüntülü yapmayı düşünüyorum. Sürpriz kalsın, detay vermeyeyim. Ama çok farklı bir şey bekliyor sabahları artık sizi. Yani sabahları özellikle de annelerimiz evlatlarını okula yolladıktan sonra böyle kahvelerini alacaklar, bizi dinleyecekler ve izleyecekler.

0: biz teşekkür ederiz güzel mesajın için. Eğer gördüğüne göre olduysa ne mutlu. Ben teşekkür ederim. Artık ne yapalım, bitirelim yavaş yavaş. Efendim şöyle, yarın
1: o halden anlamıyorum sanıyorsa.
0: Yarın salı. Benim programım yok. O yüzden yarın buluşuyoruz demeyeceğim. Ama yarın radyomuzu bir açın.
1: Sonucun vebali onun boynuna.
0: Yayın akışımız gerçekten çok güzel olacak. Özellikle yarın. O zaman çarşamba günü buluşalım. Çarşamba günü programım yine görüntülü olacak. Sizleri bekliyorum. Özel bir misafirim var. Hiç kopya vermeyeceğim. Çarşamba gününe kadar merakta bekleyin. Merak edin daha doğrusu. Merakta bekleyin değil. Merak edin. Ama çok istediğiniz bir isimdi.

Şimdi bakıyorum hangi şarkıyla programımızı bitirsek. Çünkü bazen listeyi hazırlıyorum. Şarkılar böyle sona düşüyor. Neyse, bir salmantin ve köfün dinleyelim. Şimdilik hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum her zaman dediğim gibi. Allah nasip kısmet ettiği sürece her sabah sizlere günaydın diyeceğim. Benden bu kadar, hoşça kalın. Çarşamba günü canlı yayınıma hem Facebook üzerinden sizleri bekliyorum hem de Karasal'dan beni dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın, bu şarkım da benden sizlere gelsin.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına, hanımlarımıza, beylerimize saygı, selamımızı göndererek ve programımız başladı.

Değerli dostlarımız, saygı selamımıza bütün hanımlarımız, tüm beylerimiz, tüm ve aynı vakitte bütün insanlarımıza ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, istekler programına değerli dostlarımız. Tabii ki de programımız başladı, sizlerle devam edecektir. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyecek değerli dostlarımız. İnşallah güzel, mutlu vakitler geçirdiniz bizlerle değerli dostlarımıza diyelim. Ve buradan bütün beylerimize, şu anda arabada olan beylerimize ne diyelim? Günaydınlar, günaydınlar. Aynı vakitte bütün hanımlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaşlı insanlarımıza da buradan sizlere de yakın Allah saklasın sizlere, çocuklarımıza da ne diyelim? Günaydınlar sizlere de ve inşallah güzel bir şekilde uykunuzdan uyandınız. Aynı vakitte saygı selamımızı bütün genç insanlarımıza gönderelim. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle başladı. Eğer hazır iseniz ve enerjiniz bol ise hemen gidelim. Şarkımız bakalım ne olacaktır, açılış şarkımız. Özellikle de bu şarkını sizlere armağan edeceğim. Tabii ki de buradan başladı mesajlarımız gelmeye değerli dostlarımız. Ve buradan yeni bir haftaya başladık ve değerli dostlarımız. Okullar da açılacaktı. Buradan talebelerimiz hazırlık yapırlar. İnşallah bir yılımızda güzel bir şekilde geçer ve inşallah sınavda geçersiz değerli dostlarımıza diyelim. Ve dilerseniz gidelim bir açılış şarkısı alalım. Bu açılış şarkısını sizlere armağan ederim özünü. Türkmanca olacaktır değerli dostlarımız. Bütün Türkmanlara armağan olsun ve programımız devam eder. Bunu da unutmayalım. Bütün Türkmen bölgelerine, Tatelafer'den Mendeli'ye kadar armağan olsun.

Evet, özellikle de bütün Düz halkına armağan olsun değerli dostlarımız, katılın bizlerle. Evet, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramızı hemen hatırlatım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edin ve aynı numara üzerine de WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz bizlerle. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz. Ve bir daha günaydınlar Kerkük'e.

Kız ne sensin? Yevli Minyarı. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkını Ali Benden sesinden dinledik. Tabii ki de buradan saygı selamımız var Büyük Üstadımıza. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder ve bir daha günaydınlar, iyi vakitler, mutlu vakitler bütün insanlarımız için. Bu güzel sabahta yine de sizlerle olduk değerli dostlarımız. Bir daha dinleyin.

0: Evet, Gevil Şadoğlu yarı görünce, evet değerli dostlarımız, bütün sevenlere ne diyeğin, Allah sizler saklasın ve dom buradan daima, pardon, saadet içinde kalasınız inşallah ve programımız sizlerle devam eder. Hemen gidelim Altın Köprü'ye, bir mesaj geldi bizler için değerli dostlarımız ve bakalım arkadaşımız ne yazıp. Buradan yazıp bizler için günaydınlar, mutlu sabahlar, bütün dinleyicilere selamlar olsun. Ben Altın Köprü'den Ömer Anası katılıp bizlerle. Yıldız Silber'in sesine bir şarkı isteyipti. Çalsanız çok teşekkür ederim yazıptı. Memnun olam. Mutluluklar dilerim. Armağan olsun tüm dinleyicilere yazıptı. Teşekkür ederim senden. Ömer Anası katıldığı için bizlerden ve Altın Köprü'de bulunan hanımlarımıza saygı selamımız var. Necası inşallah siz hava durumu da güzel olupti Yavuz'da. Ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirsiniz bizlerle ve güzel bir şekilde oyanıpsız uykuğuzdan. Dilerse uz gidelim Yıldız Tilber'in sesinden bir güzel şarkı dinleyelim. Özellikle de Altın Köprü'ye armağan olsun. Ve değerli dostlarımız Ömer Anası'na da armağan olsun. Programımız sizlerle devam eder. Bir telefon bağlantısı alalım. Ondan sonra tabii ki de şarkımızı dinleyeceğiz. Alo, buyurun. Aleykümselam. Necesen arkadaşımız?
1: Necesen, iyisin inşallah.
0: Teşekkür ederim. Ben iyiyim inşallah. Sen deysen, adı nerede ve nereden katılsan?
1: Ben Mehmet Ana Çaykistan, Baba diyorlar.
0: Hoş geldin Mehmet arkadaşımız. Kimin şarkısını sen ve kimler armağan olsun?
1: Ben Sancak'ın bir şarkılarından isterim.
0: Tamam.
1: Seni daha özür dilerim. Ben Sancak olsun.
0: Tamam. Kimler armağan etsen?
1: Arkadaşım Mustafa Yarışan'da oturup.
0: Bəli, daha kimlere?
1: Vallahi bütün öyle çarşım tarafından, bunun bahane işlemlere. Baz özellikle arkadaşım Mustafa'ya.
0: Teşekkür ederiz senin Mehmet arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ve aynı vakitte Mustafa arkadaşımıza saygı selamımız var. Bu şarkıdan sonra hemen sizi üstelgüzde yerine gelecektir.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle oldu. Güzel şarkımızı dinledik ve buradan bütün değerli dostlara saygı selamımızı gönderdik. Yıldız Tilbar'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü ve değerli dostlarımız programımız tabii ki de sizlerle devam ediyor.

Elimize bir mesaj ulaştı. Dilerseniz okuyalım sizlerin özünü. Yıldırım arkadaşımız yazıp merhaba. Nasılsın? Ben teşekkür ederim. İyiyim. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım. Sıradaki şarkını özellikle sizlere armağan ederim. Özünü iki buza armağan olsun. Ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Sağ olun. Var olun yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden tabii ki de programımız devam eder değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim arkadaşımızın isteğini hep beraber dinleyelim. Bakalım hangi şarkıydı ve şarkının sözleri ne olacaktır değerli dostlarımız. Buradan hemen şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun arkadaşımıza ve değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam eder. İyi vakitler. Özellikle de Mehmet arkadaşımıza ve Mustafa'ya armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özür, bakalım kimden gelipti ve arkadaşımız ne yazıptı. Hemen okuyağın aynı vakitte Altın Köprü'den gelip bizler için yazıptı. Sabah el khair sit, mümkün ogniyet kazım sahar, ehdiha ilkum li cemiyel müstemi'in. Radyo Türkmen FM, tahiyyat Ağa Köprülü. Ağa arkadaşımız, saygı selamımızı gönderdik sana ve inşallah güzel mutlu vakitler geçirsen bizlerle, saygı selamımızı bir daha bütün Altın Köprü için gönder ağın. Ve programımız devam eder tabii ki de, bak ağın. Kadım Sarı'nın sesinden hangi şarkı olacaktır? O zaman gidelim Helendeki Şık şarkısını dinleyelim hep beraber. Armağan olsun sana ve inşallah da ve gene sen özün arkadaşımız, programımız sizlerle devam eder. Bir daha numaramızı hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Ve tabii ki de buradan arkadaşlarımız tek tek mesajlarını atırlar bizler için, değerli dostlarımız. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için okuyacağız. Buradan sizler için özünü ve istek şarkımızı alacağız.

Evet, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Arapça şarkı oldu. Bütün Arap arkadaşlara armağan geldi değerli dostlarımız. Özellikle de arkadaşımıza Ağa Köprülü'ye inşallah beğendi özünü. Değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder tabii ki de. Buradan bütün insanlarımıza, bütün değerli dostlarımıza ne diyelim inşallah güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. Hemen bir mesaj ulaşıp telimize okuyağın. Sizler için özünü bakağın arkadaşımız ne yazıptı ve hangi şarkını ister bizlerden. Yazıp sabahil khair min altun köprü tahiyyati ilkum. Arid ugniyet Ahmet Vacit. Çok sağ ol Mustafa Abu Ahmet. Teşekkür ederiz sana Mustafa arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve Altın Köprü'ye özellikle de saygı salamımız var. Şu anda çok insanlarımız var, oradan dinliler bizleri ve mesajlarını gönderirler bizler için. Saygı salamımız bir daha bütün insanlarımızın. Dilerse öz gidelim Ahmet Vacid'in sesinden bu muhteşem şarkımızı dinleyelim. Özellikle de armağan ederek özünü sizlere inşallah gene sen özünü. Ve değerli dostlarımız programımız devam ederek iyi vakitler, mutlu vakitler sizler için.

Bandau, evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız sizlerle devam eder. Değerli dostlarımız, bugün sunmakta ben Lina Cömert, sayık selamımı kabul edin. Bir mesaj ulaşıb elimize, hemen okuyağın sizler için özünü. Arkadaşımız yazıp, selamu aleykum, sabahil khair, şlonkum, zeynin inşallah, atlub uğniyet, meyad el hannawi, ene başak, ehdiha el kadir, Türkmen FM. وأيضا أهديها لأهلي والأحباب والأخواني والجميع أصدقائي والجميع المستمعين. ويا زبط بردان أشكركم، تحياتي واحترامي للجميع، أوقات جميلة لكم. أخوكم أرسن سوراني. أرسن arkadaşımız teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Devamlar arkadaşımızsan tabii ki de saygı selamımız var sana ve aynı vakitte bütün bölgelerden katılanlar bizlerle saygı selamımız var sana. Dilerse özgüdağın Arapça bu güzel şarkımızı dinleyin. Meyad el-Hannawi'nin sesinden olacaktır. Armağan olsun sizlere. Ana, ana, ana, ana, ana. Ana, ana başak.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik sizlerle ve bir mesaj daha var elimize ulaşıptı. Dilerseniz okuyalım sizler için özünü. Buradan arkadaşımız Mehmet Beyatlı'dan gelip bizler için yazı bir şiirim var. Armağan ederim sana ve arkadaşıma. Tamam, hemen bakalım ne yazıptı. Sorma ba aşık, ba aşık nedir? Ettiğini edir. Naksı yolda, naksı yolu seçirem. Kapuza gedir. Saygılar var ol. Dilerik sağlık. Buradan sana diyağın alva sağlık, ürəgə sağlığı bu güzel şeiri yazıbsan bizim için. Bir daha oxuyağın özünü. Sorma bu aşk nedir? Ettiğini edir. Naksı yolu seçirəm. Kapuza gedir. Ne güzel. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. O zaman ben de sana bir şarkı armağan edim. Ve arkadaşıma da armağan olsun inşallah da ve gene sen özünü. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle tabii ki de devam edir. Saygı salamımızı gönderdik bütün insanlarımızın, özellikle de Mehmet arkadaşımıza diyağın eli var olsun bu güzel şehri için. Ve Allah saklasın bütün insanlarımızı, bütün sevenleri ve dilerseniz şarkımızı dinleyelim.
1: Dilim sen gittin dedi, yaşamaktan başka sana neler dilim.
0: Hadi Mehmet arkadaşımız bu şarkıyla eşlik yap.

Zaten ben aldandım, inanmadım aşka. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız yazıp ağzıma sağlık. Çok beğendim manini. Emre'ye de sen Mehmet arkadaşımız. Ve programımız tabii ki de devam ediyor.

Zaten ben aldandım eve değerli dostlarımız. Yılmaz Morgül'ün sesinden bu muhteşem şarkını Mehmet arkadaşımıza ve aynı vakta bütün dinleyicilere ve arkadaşına da armağan ettik. İnşallah beğendiniz özünü.

Ve İsrar arkadaşımız bakalım ne yazıptı bizler için. Buradan yazıp merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederiz. Günaydınlar dileyipti bizler için. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Hoş geldi. Safalar getirdi. İstekler programına. Ve buradan yazıptı Alina Hanım. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Zavkuz olsun, armağan ederim özünü bütün dinleyicilere ve özellikle de bütün hanımlara armağan olsun. Teşekkürler yazıp biz İsra arkadaşımızdan teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız, programımız. Tabii ki de sizlerle devam eder bakalım hangi şarkını dinleyecek değerli dostlarımız. Dilerse öz gidelim bu şarkıyla bırakım sizleri ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirsiniz. Bir daha günaydınlar, hayırlı sabahlar sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve saygı salamımızı bütün şoför arkadaşlarımıza gönderen nasılsınız inşallah iyisiniz diyelim sizlere ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki de istekler programına sizlere diyelim, katılın bizlerle bakalım sizi istek şarkımız ne olacaktır. Ve değerli dostlarımız, bir arkadaşımız bir mesaj gönderip hemen okuyalım. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Armağan ederiz özün ilk önce sana ve ondan sonra yazıptı bütün dinleyicilere. Sağ ol arkadaşımız, katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız tabii ki de sizlerle devam ederi. Ve buradan aynı vakitte avukat arkadaşlarımıza saygı salamımızı gönderdik, mühendis arkadaşlarımıza ve hemşirelerimize, doktorlarımıza, şu anda iş başında olan bütün değerli dinleyicilerimize, beylerimize Allah kolaylık versin sizlere ve programımız devam eder. İnşallah sizler de bizlerle güzel bir şekilde devam etsiz ve radyomuzu dinlesiz değerli dostlarımız, şarkılarımız sizler için geldi.

Dilerse öz bir şiir daha var. Okuyağın sizler için özünü değerli dinleyicilerimiz. Buradan arkadaşımız yazıp bu sene gelsin. Tamam, hemen bakalım sözleri nedir? Aşkı ucanda meskendi. Sensiz sabrım tükendi. Başkasını dememene gevlüm seni begendi. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Bu güzel şarkını, tabii ki de bu güzel, pardon, şiiri dinletti bizlere. Ve değerli dostlarımız, bir daha okuyalım. Aşkı ucanda meskendi. Sensiz sabrım tükendi. Başkasını dememene gevlüm seni begendi. Ne güzel. Allah bütün aşıkları kavuştursun diyelim. Ve dilerse öz bir ayrı mesaj da ulaşı bermizi hemen okuyalım, bakalım kimden gelip. Hazım arkadaşımız yazıp günaydınlar, iyi vakitler dilerik sağ için. Teşekkür ederiz. Sana da iyi vakitler ve hayırlı sabahlar yazıp Hakan Altun'un sesinden bir şarkı istirem, armağan olsun. Özellikle de bütün çalışanlara ve Bağdat yolundan katılım yazıptı. Çok teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Dilerse özgüdağın Hakan Altun'un sesinden bu şarkını armağan edağın arkadaşımıza.

Yaz geldi de bitti de değerli dinleyicilerimize diyarın ve hava durumu da bir kez güzel oldu, serin olupdu. İnsanlarımıza diyarın bu güllerin dadını çıkardın. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Hakan Altun'un sesinden bu şarkını dinledik. İnşallah sizler de beğendiniz özünü. Ve değerli dostlarımız, bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere ve katılın bizlerle bakalım istek şarkımız ne olacaktır. Buradan numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle ve aynı vakitte WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Emel arkadaşımızdan gelip aynı vakitte Altın Köprü'den katıldı bizlerden yazıp günaydınlar sizlere, iyi yayınlar dilerim. Ve sıradaki şarkını özellikle de aileme armağan ederim. Altın Köprü'de bulunan bütün değerli dinleyicilerimize armağan olsun deyipti. Teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız en güzel şekilde devam eder. Dilerse özgü dağın bu şarkını armağan eden arkadaşımızsın. Ve inşallah beğenir özünü. Radyo özün sesini verin.

Ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıbdı değerli dostlarımız. Diler Səuz Oxyağın sizler için özünü Samir arkadaşımız yazıb. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere yığ, teşekkür ederiz. Arabca bir şarkı istiyibdi bizlerden. Zavxımıza bırakıbdı özünü yazıb. Özellikle de sevgilime armağan olsun. Şu anda sizleri dinliriz ve arabadayıq. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, o zaman beklentirmeyin arkadaşımıza. Hemen gidelim. Güzel şarkımızı armağan edelim sana. Ve inşallah tabii ki de arabamızı bütün insanlarımıza bunu diyelim. Arabamızı güzel bir şekilde sürün ve hızlı olmayın değerli dostlarımız. Bütün insanlarımızı Allah havadisten saklasın. Dilerseniz Arapça bu şarkımızı dinleyin. Bir daha sizlerle olacağız ve bir daha mutluluklar dilerim bütün severler için.

Bizler için de bir şey istemiyorum bu dünyadan. Çünkü sen her şeyimsen. Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel bir sözdü. Ve buradan programımız sizlerle devam eder. Ve değerli dostlarımız, dilerseniz bir ayrı mesaj ulaşıp elimize hemen okuyalım. Sizler için bakalım kimden gelipti.

Ali arkadaşımız yazıp günaydınlar Bağdat yolundan katılalım. Sıradaki şarkını özellikle de sizlere armağan olsun. Ekibiz armağan gelsin. Sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hemen dinleyelim. Türkmanca bir şarkı olacaktır. Bütün Türkmanlara armağan olsun. Özellikle de bütün Türkman bölgelerine armağan gelsin. Değerli dostlarımız, bütün Tellafer'de bulunan insanlarımıza, Altınköprü'de, Duz halkına, Yahyava halkına ve Kerkük'te bulunan insanlarımıza, bütün değerli dinleyicilerimize, bütün Türkmanlarımıza, özellikle de Kerkük'te bulunan Türkman bölgelerine, Musalla, Sente, tabii ki de Kore'de bulunan insanlarımız, Bağdat yolunda ve çok yerlerde bütün insanlarımıza armağan ediyoruz özünü tabii ki de. Ve dilerseniz gidelim Türkmanca bu güzel şarkımızı dinleyelim. İnşallah bu genel söz

Hadi değerli dostlarımız, Radyo Uzun Sesini Uyarın bu muhteşem şarkı sizler için geldi. Eşlik yapalım. Ben de eşlik yapacağım sizlerle bu güzel şarkını hep beraber dinleyelim.

İçmişim balam, bilmirəm sevdam hardadı, değerli dostlarımız, güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve bir daha insanlarımız, bütün değerli dostlarımıza ne diyağın hoş geldi, bu safalar getirdiğiniz, özellikle de Kerkük'te bulunan beylerimize, bazı insanlarımız var şu anda arabada adlar ve bizleri dinliler. Allah saklasın sizleri diyağın, bu şarkı sizler için.

Muhteşem, muhteşem bir güzel manını çok beğendim değerli dostlarımız. İnşallah sizler de beğendiniz özünü. Ve ayrı bir mesaj olacağını sizler için hemen.

Arkadaşımız yazıp günaydınlar abla nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim ben. Çok iyiyim. İnşallah sen de iyisin. Hasan arkadaşımız yazıp bizler için. Buradan Hakan Altun'un şarkısını istiri bizlerden yazıp tüm dinleyicilere armağan olsun ve teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden ama Hakan Altun'un sesine şarkı verdik. O zaman sıradaki şarkını sana armağan edeğin arkadaşımız. İnşallah da begene sen özünü. Hasan arkadaşımız ve inşallah da şu anda bizleri dinlesen. Değerli dostlarımız, dilerse özgüdağın bu şarkını hemen Hasan arkadaşımıza armağan edeğin özünü ve bir daha sizlerle olacağız.

Her zaman arkadaşımıza yazıp merhabalar, nasılsınız? İyi günler, iyi sabahlar dileriz sizler için. Sıradaki şarkını özellikle de armağan ederim özünü anneme ve babama armağan olsun. Ve Duz'da bulunan bütün insanlara armağan gelsin deyip de arkadaşımız. Teşekkür ederiz senden. Dilerseniz bu şarkında arkadaşımıza armağan edelim. Aynı vakitte Duz'da bulunan bütün değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Değerli dostlarımız, az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Siz de katılın bizlerle. Dilerseniz gidelim, şarkımızı dinleyelim. Biraz duygusal olacaktır bu şarkı. Duygusal Allah'a dileriz sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımız, bakalım kim mesaj gönderdi bizler için ve hangi şarkı listeri arkadaşlarımız hemen bakalım sizler için. Nur arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen deysen arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse sıradaki şarkını, özellikle de kız kardeşime armağan ederim özünü. Ve yazıp da bütün dinleyicilere armağan olsun, devamlı arkadaşlara armağan gelsin deyipti. Sağ ol arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerse siz değerli dostlarımız gidelim bir güzel şarkı dinleyelim. Şarkında arkadaşımıza armağan edelim özünü tabii ki de. Dilerse siz hemen bu şarkını armağan edelim arkadaşımıza ve programımız sizlerle devam eder değerli dostlarımız. Ayrı bir mesaj alalım elimize. Hemen okuyalım sizler için özün. Mers arkadaşımızdan gelipti. Yazıp hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilerim sizler için ve Arafa'dan dinlerim sizleri. Teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için.

Erzen arkadaşımız yazıp günaydınlar. Şu anda arabadayım ve sizlere dinirem. Eğer mümkünse Mahmut Türk'ün sesine bir şarkı isteyipti bizlerden. Arapça olsun deyip de armağan edip de özünü bütün dinleyicilere özellikle de yazıp şoför arkadaşlar armağan gelsin. Teşekkür ederiz sana katıldığı bütün bizlerden saygı salamız var sana. Ve değerli dostlarımız dilerse özgüdağın güzel şarkımızı da dinleyeğin ve armağan edirik özünü bütün dost ahbablara.

0: Ve bir telefon bağlantısı alalım. Alo, buyurun.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Necisin arkadaşımız, inşallah iyisin.
1: İyisiniz inşallah.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim. Adı nedir?
1: Haydar Dermişi, Kerkük, Arapa semtinden.
0: Hoş geldin Haydar arkadaşımız, necisin?
1: Allah razı olsun, sağ olasın.
0: İnşallah iyisin.
1: Şimdi şu anda Kerkük'ün içinde bir tur yaparken.
0: Bale.
1: Bir rica etsem sizden Ekrem Duzlu'nun.
0: Emredesin.
1: Şükrüye düştü yolum.
0: Bale. Emredesin. Kimler armağan etsin?
1: Allah razı olsun, zahmet edin. İlk olarak bütün Türkmenlere. Türkmeniyinde başta gelen sizlere bu güzel çabanı göstersiniz, milletimizin sesini dünyaya yayın yapısınız. Allah razı olsun sizden.
0: Senden Allah razı olsun.
1: Allah muvaffak etsin sizleri.
0: Teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: Allah umudunuzu devam etsin.
0: Amin,
1: sağ
0: amin.
1: Olasan.
0: Çok teşekkür ederim senin Haydar arkadaşımız bu güzel sözleri için ve inşallah bu şarkıdan sonra hemen sağ için bir güzel şarkı vereceğiz ve emredesen diyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımız, Arapça şarkımız dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Arkadaşımız son isteği Ekrem Düz'ün sesinden bir güzel mani istedi bizlerden. Tabii ki de emreder arkadaşımıza diyağın. Değerli dostlarımız, buradan saygı selamımızı bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlar için tabii ki de gönderirik. Ve sizlere ne diyağın, inşallah güzel vakitler geçirtiyoruz bizlerle. Özellikle de bütün değerli dinleyicilere, bütün bölgelerden, Türkmen bölgelerinden saygı selamımız var sizlere. Allah saklasın bütün insanlarımızı. Değerli dostlarımız, bugün sunmakta benliğine cömert saygı selamı kabul eyleyin. Özünüze iyi bakın. Kalın sağlıklı.

kıymetine dinle yani altı başlığına bir bakarız anda. Zeyran avundan çok zavk alırım, üzülürüm gözüne hayran kalırım. Okumu yayımı elden salırım, sert yararmışım, sökemem dizlerim.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan, modern Irak Devleti'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde Irak yargısının adaletin kalesi ve hakların güvencesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Areci, uluslararası koalisyonun 30 Eylül'de çıkışının silahın devletin elinde toplanması sürecinin başlangıç noktası olacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'taki diplomatik görevinin sona ermesinin yaklaşması nedeniyle Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Ahmet Semir'i kabul etti. Çevre Bakanı Sirve Abdülvahit, kirliliğin Irak'taki her şeyi hastalık kaynağına dönüştürmekle tehdit ettiğini belirtti. Sınır Kapıları İdaresi Başkanı Ömer Elvaili, geçtiğimiz Temmuz ayında gelirlerde 560 milyar Irak dinarı tutarında büyük bir artış sağlandığını açıkladı. Erbil ve Musulileri arasında Herki aşiretiyle peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı. Babililinin merkezi Hile'nin batısında uyuşturucu satıcısının takibi sırasında yüzbaşı rütbesinde bir subay yaralandı. Zikar Valiliğinden bir kaynak, yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında Nasriye Belediyesi'nde 7 memur ve eş takipçisinin gözaltına alındığını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Eşşeybani, güven eksikliğine rağmen İsrail'e güvenlik müzakerelerinin yeniden başlamasını beklediğini açıkladı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki hava saldırısında biri çocuk olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in işgali altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francis Albanese, işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye acilen uluslararası bir koruma gücü gönderilmesi çağrısında bulundu. Tunus Ulusal Muhafızı, ülkenin güneydoğu kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasının ardından denizden 12 ceset çıkarıldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov, Moskova'nın İran konusundaki anlaşmazlığın sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da istikrarın korunmasına yönelik arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'un İran'a karşı rejimi destekleyen tüm gelir kaynaklarını kesmeyi amaçladığını söylediği eşi benzeri görülmemiş bir mali saldırı başlatacağını açıkladı. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Amerika'nın yakın zamanda İran'la savaşta yeni bir anlaşmaya girmesini beklediğini vurguladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يؤكد في ذكرى مرور 105 عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانة للحقوق. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح بيد الدولة. وزير الخارجية فؤاد حسين يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في العراق. وزيرة البيئة سروة عبد الواحد تؤكد أن التلوث يهدد بتحول كل شيء في العراق إلى مصدر للأمراض. رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يعلن عن تحقيق قفزة بالإيرادات بلغت 560 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي. اندلاع اشتباكات بين عشيرة الهركي وقوات البيشمركة بين محافظتي أربيل ونينوى. إصابة ضابط برتبة نقيب أثناء مطاردة تاجر مخدرات غرب الحلة مركز محافظة بابل. مصدر في ديوان محافظة ذيقار يفيد باعتقال 7 موظفين ومعقبين في بلدية الناصرية ضمن حملة مكافحة الفساد. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة. استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل في غارتين إسرائيليتين على غزة. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. الحرس الوطني التونسي يعلن انتشال 12 جثة من البحر بعد غرق زورق يقل مهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد. نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف يعلن عن استعداد موسكو لدعم جهود الوساطة لإنهاء النزاع حول إيران والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعلن أن واشنطن ستبدأ اعتبارا من الاثنين شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يؤكد أن الولايات المتحدة تتوقع الدخول قريبا في مرحلة جديدة من الحرب مع إيران. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
2: تركمان فام كارتك فريكانسمس 90.1.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

0: buradaki halim. Sen tertemiz kalbin, kirli sahibi. Sen öylesini alacaksın ki.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: dinleme nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle. Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

0: Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.
1: Kurbanım gözüne kaşına döktü.

şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan, modern Irak Devleti'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde Irak yargısının adaletin kalesi ve hakların güvencesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Areci, uluslararası koalisyonun 30 Eylül'de çıkışının silahın devletin elinde toplanması sürecinin başlangıç noktası olacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'taki diplomatik görevinin son ermesinin yaklaşması nedeniyle Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Ahmet Semir'i kabul etti. Çevre Bakanı Sirve Abdülvahit, kirliliğin Irak'taki her şeyi hastalık kaynağına dönüştürmekle tehdit ettiğini belirtti. Sınır Kapıları İdaresi Başkanı Ömer El-Vaili, geçtiğimiz Temmuz ayında gelirlerde 560 milyar Irak dinarı tutarında büyük bir artış sağlandığını açıkladı. Erbil ve Musulileri arasında Herki aşiretiyle peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı. Babililinin merkezi Hile'nin batısında uyuşturucu satıcısının takibi sırasında yüzbaşı rütbesinde bir subay yaralandı. Zikar Valiliğinden bir kaynak, yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında Nasriye Belediyesi'nde 7 memur ve eş takipçisinin gözaltına alındığını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Eşşeybani, güven eksikliğine rağmen İsrail'le güvenlik müzakerelerinin yeniden başlamasını beklediğini açıkladı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki hava saldırısında biri çocuk olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in işgali altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francis Albanese, İşgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye acilen uluslararası bir koruma gücü gönderilmesi çağrısında bulundu. Tunus Ulusal Muhafızı, ülkenin güneydoğu kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasının ardından denizden 12 ceset çıkarıldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov, Moskova'nın İran konusundaki anlaşmazlığın sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da istikrarın korunmasına yönelik arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'un İran'a karşı rejimi destekleyen tüm gelir kaynaklarını kesmeyi amaçladığını söylediği eşi benzeri görülmemiş bir mali saldırı başlatacağını açıkladı. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Amerika'nın yakın zamanda İran'la savaşta yeni bir anlaşmaya girmesini beklediğini vurguladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Koyu mana benzeri Yaşu kana benzeri Resmua baka baka Herkes sana benzeri Herkes sana benzeri

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle. Kalalım.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: duyma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

Kuşman FM Radyosu sunar. Hayat yolculuğu.

Hayat Yolculuk programının hazırlayan ve sunan Şeyh Muhammed Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut. Yüce Allah'ın salamı, bereketi, rahmeti olsun üzerinize değerli bacı kardeşlerimiz. Hoş gelipsiz, safar yatırıpsız. Tuşman FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuğu programının bu haftanın bölümüne. Allah tanımacı darık, faydalı vakitler geçirdesi bizlerden. Allah tanımacı darık, güzel bilgiler kazanası bizlerden. Ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem doğum münasebetiyle hapuzu diyarık. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sevdası diyor uzlu olsun. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı beden uzlu olsun, hayat uzlu, yaşam uzlu olsun. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem adı, salavatı dilimizden irak olmasın. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem türbesini ziyaret etmek hapuzun kısmeti uzun olsun. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem kıyamatta Havz-ı Kevser'inden mahrum olmayasız. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olasız. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hapsımız Peygamber'in konuşu olağın. Amin, amin. Bacı kardeşlerimiz bildiğiniz için Hayat Yolculuk programının aslında bir fetva programıdır. Yani kimin sorusu var? İnşallahü Teala cevap veririk. Kim ister bir konunun, bir meselenin, bir olayın hükmün bilsin, fetvasını adı, ona Allah'ın izniyle cevap veririk. Ama aynı vakitte yazı sağlayan bacı kardeşlerimiz, biz bir notu anlaşmışız. İlk bölümden indiye kimin ve böyle kaldık. O da ki bacı kardeşlerimiz, programımız yuhu görmeğin açılamarık. Filançası yuhu görüptü, bizim aramız, bu yuhudan aramız yoktu. Biz aslında yani koyduk yaşam üzerine soru sorduk, din üzerine soru sorduk. Alışveriş üzerine bazı kardeşlerimiz soruları var ise filan halaldı, filan iş haramdı. İnşallahü Teala onlara cevap veririk. Aslında da bizde 16 soru var. 16 soru bizlere ulaşıp bir haftanın içinde. Aynı vakitte de kimin sorusu var ise inşallah ona da cevap veririk. Numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Bacı kardeşlerimiz ilk sorunu demeden ve bildirmeden önce cevabını bizlere mesele ulaşıptı. Halil Anlası bacımız derzinden aleykümselam rahmetullah hoca alıpsam. Sonbahar Hatun aleykümselam ve rahmetullah berekatü baştan gözlerine. Bayazcül Hatun aleykümselam rahmetullah hoca alıpsam. Tuşman kız da Hatun aleykümselam rahmetullah. Allah razı olsun cümle uzan. İnşallah kimin de sorusu var cevap verir o zaman bacı kardeşlerimiz. İlk soru bizlere ulaşıptı. Bizde Kur'an-ı Kerim'de 4 defa Hazreti Muhammed'in adı Muhammed gelipti. Tamam. Bir defa Hazreti Muhammed'in adı Ahmet gelipti. Soru buyurdu ki bacı kardeşlerimiz. Allah Teala bizlere demedi. Selavun Seyyiduna. Selavun Efendimiz. Nece oğlu diyen Efendimiz. Bakın bacı kardeşlerimiz. Her zaman bir insan tavazu var sözünde demez kanşarına menesele ağa. Menesele doktor, menesele şık. Hiçbir zaman bunu demez bacı kardeşlerimiz. Neden? Çünkü olmaz millete diyesin her vakit tavazu yapın, mutavazu olun. Allah Teala o insana yükseliş verer, o insana baş uçacağı verer geldiyse, özü mutavazu etse. Ve özellikle Müslümanlardan, Peygamberin Allah Teala hakkında ne buyurur? Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ alel kuffar. Çafır üzerine icdik. Sertik, çetinik. Ruhamâ'u beynehum. Aralarında rahmetten bağışlamak ortalığında vacip kardeşlerimiz. Bağışlamaktan da bir parça bir bölüm oldu ki mutavazı olalım. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün demedi. Selamun mene seyyiduna. Ağamız, efendimiz. Hiçbir zaman vacip kardeşlerimiz. Ama oğlu biz diyelim. Tabi bacı kardeşim gereç diyeğinde. Bakın. Hazreti Muhammed'in adını getirmemiz namazda, şehadatta, özellikle namaz içinde demerik seyyiduna. Çünkü Peygamber Efendimiz dedi. Kulu Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Kema sallaytu ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Ve barik ala Muhammedin. Bak Muhammed'dir. Namazda Muhammed diyerek. Namazın yazısında gereç Efendimiz diyeğin. Muhammed geldi, Muhammed geldi. Kim etsen kazdı kardeş? Muhammed nasıl Muhammed kazdı etsen? İyiydi. Bu bir. Çi bacı kardeşlerimiz. Hapsımızın elhamdülillah göz açtık diye bir hapımız. Yani yüzde bir bölücü bir sayı.
o insan çıba dünyaya gelip baba ölmeyipti. Yani yetimdi önce. Gözünü açtı baba var elhamdülillah. Ne diyer? Baba. Nişi? Olmaz desin adıydın. Bu saygısızlıktı bacı kardeşlerimiz. Bu insanda edep yoktu babaya karşı. Hürmet, saygı yok babaya karşı. Babadı, bu nenadı, bu ammıdı, bu dayıydı, bu atadı, bu dayızadı. Nişi bunları deriz bacı kardeşlerimiz? Hatta bile kançlara bir değer veririk. Eydi, ben oğlu diyeyim, Muhammed geldi, Muhammed gitti. Yok. Asıl da biz diyarık Hazreti Muhammed diyarık Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunları diyesek bacı kardeşlerimiz bu bir ispatı biz Allah Teala buyurduğu Fetih surasında ayet numara 8 ayet numara 9'da biz Peygamber Efendimiz'e saygı hürmet göstermemiz bu ayetten geldi bacı kardeşlerimiz ayetlere bir Allah Teala bakın dinle onu inne arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira bak ne buyurur لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزروه Peygamber Efendimiz'i Allah Teala'nın dinlerini savunmak, difa etmek her zaman bayrağına makayet olmak İslam bayrağına وتوقروه توقروه ne demek olsun? Değer vermek bacı kardeşlerimiz. Hatta Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste dir bizden de acaba ahlak geldiyse bir insan özünden uşağı bağışlamasa, rahmetmese haline uşağın, üraciyemese uşağa, kıysa uşağa ve özünden de böyücü insanlara değer vermese, hürmet saygın göstermese üzerine. Onun için Allah Teala buyurur, وَتُوَقِّرُوهُ Haydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabası da Ali Beyti'di. Bunları yaptı, bel bacı karıştırmış. Bakın ne buyurur. Sahabinin biri buyurur, bir oturunda Peygamberin etrafında hatta ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize yol göstersin, bir öğüt nasihat versin, oturanda yanında, dirsen ki başımızın üzerinde kuş var idi. Haydi ben sizden sorarım, bir insanın başlarında kuş var ise, çabalar? Yok, başını kaldırmaz. Onun da üzerine çok hareketle seleşmez, sesini kaldırmaz, hatta o kuş uçmasın. Dirsen ki oturanda peygamberin etrafında, bela saygı hürmetten peygamber efendimizin huzurunda, baş kaldırmazdık. Bakak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Allah Teala bir ayeti buyurur. Hazreti Enes ne buyurur? Dir 10 yıl ben Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ettim. 10 yıl kimse Peygamber'in kapısını çalmadı. Elin yumurlağıyla çalsın böyle kuvvetten. Yok. Yasa elin böyle 5 parmağını çalsın böyle Peygamber'in kapısını. Dir dırnağıyla çalsın kişi kapısını. Neden? Peygamber'e saygı göstermekte bacı kardeşlerimiz. Peygamber'e bir kutsal gözden bakmak, takdisten bakmak bacı kardeşlerimiz. Onun da üzerine Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir sahabin getirdi. Dedi birinden hacamet elemenim için. Hacamet bir siz ayda 3 gün var önemli günlerdi. O gün içinde bacı kardeşlerimiz bir insan edebili birinden kan alsın. O pis yüzüdeciyle kancı der. Özünden ayakut da biraz zahtı şeçer biraz normal olur özünde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamet yetti öz için Abdullah bin Zübeyr Hazretlerine buyurdu. Dedi yer mem için bu bardakta olduğu kanımı bir yere bırak da çözün kimse bilmesin. Oldu ya Resulallah. Dedi yetti. Döndü bardak boş derinde. Dedi ya Abdullah bin Zübeyr bana gel içti özün. Dedi ya Resulallah içtim özün. Hadisin sonunda Peygamber buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Beden ve ataş decmez. Getmem ki bir insan öz babasının nenesinin kanını içsin. Neden bulanın? Göl oynar. Ama Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem. Hele bakın bir hadiste Sahih Bukhari'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest edende o su töçül elinden üzünden. Sahabe onu el üzerine vurardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da üzerine altığı mübareç ağzından, temiz ağzından o suyu sahabe tutardı, üzerine vurardılar. O bilgi sen bu ne? Peygamber, beli peygamber için bunu yapardılar. Bakın bacı kardeşlerimiz, o zaman diğer bu bacımıza Seyyiduna demeğimiz, yazmağımızda veyahut da Efendimiz demeğimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bir saygı hürmetten gösterir gözüm ve kutsal bir görüşten peygambere bakışımızdan da bacı kardeşlerimiz bu da Allah'ın emri üzerimize. Ama diyorsa Muhammed geldi. Hatta Peygamber'in Ali Beyti
Hatta sahabası, hatta peygamberin evlatları. Bazı hoca çıkıp baksın, bazı radyoda Ayşe geldi, Hatice gitti, Ali geldi, Fatıma gitti. Kimler etsen kardeş? Bilmiyorum sen kimiz çağırsan. Oğlan kızı adları böyleyse tamam çefudu. Ama bir insan özünden büyük kardeşe abi diyer. Özünden büyük bacısı diyer, abla diyer. Bizde bizim hürmetimiz din, peygamberin salasam dini budur. Bizden büyüklere bir değer vermekti. Fatıma geldi, Ali gitti. Ayşe geldi, Ömer gitti. Yok yok kardeş. Ağalarımızdır bunlar. Bunlar erenlerimizdirler. Bunlar efendilerimizdir bacı kardeşlerimiz. Bunlar İslam için kan döştüler. Yok ter döştüler. Kan döştüler İslam için. Kanları döşüldü İslam için. O zaman gelir değerden bakın o zaman. Ve değer hürmetten adlarını getirin. Onun için Seyyiduna demeğimiz, Efendimiz demeğimiz Hazreti Muhammed'in adından önce sallallahu aleyhi ve sellem bu bir cereş üzerimize her Müslüman üzerine bacı kardeşlerimiz. Selam programımız devam ediyor bacı kardeşlerimiz. Tutmayın FM Radyosu'nun numaramız 0770-161-64-61 0770-161-64-61 Muhammed babası aleyküm selam rahmetullah baştan gözlerine Allah razı olsun sağ olasınız Allah saklasın sizlere Tuçman kızı hatun hoş geldin Bayez Gül hatun aleyküm selam rahmetullah hoş geldin baştan gözlerine Zeynep hatun sen de hoş geldin Allah razı olsun cümle uzdan inşallah Kara Muhammed ne buyuru dire salamdan sonra aleyküm selam geri gözlerim Bir bazı molla çıkıptı, hocalar deyirler, ekmekçiye un verirsen o dakikada veyahut da onu bıraksan yanında, ona kanşar kalkarsan ekmek verir, ona kanşar kalksan her bıkartı ekmece para versen. Yani un senlendi, para senlendi, ekmek verir ona kanşar. Bacı kardeşlerimiz, dört mezhepte bu haramdı. Ebu Hanife mezhebinde, Ebu Hanife'nin değerli bir cirancısı vardı, Ebu Yusuf Hazretleri, Kadı Kudat'ıydı. Yani mahkemenin en büyük kazısı özüydü. Aynı vakitte fetva sahibiydi, fetva ererdi. İçtihadatı da var. O dedi oğlu. Onun fetvası üzerine yerler. Neden bacı kardeşlerimiz? Çünkü gözükür o zaman ihtiyar insanlar vardı, kadınlar. Hasta kadınlar vardı. O hapsin tendiri yok idi. İndiyetçimin bir mahallede tapsam 10-15 ev açmaç yapılır. Kalanı yüzlerce, belki de 1000 kusur, 2000, 3000 ev var açmaç yapmırım. Hapse çimacıdan aldı. İyiydi. Hapse diyesek haram bacı kardeşlerimiz olmayacak bir işti. Onun içindir oğlu vallahu alem. Biz de onun fetvası üzerine yeririk, diyarık. Onu bırakırsan çimacı yanında, sonra senin cümbücün her yolunda uşağı o çi, üç çimacı verirsen, ayın sonu para verirsen, bu caizdi. Veyahut da çimacı bırak, yani affedersin, onu bırak yanında, o dakikada bir ferde un, bir cünye, bir sene mesela 50 çimacıdı. Ona kanşar 10 bin aldı senden. Oğlu, vallahu alem, madam ki fetva üzerine bacı kardeşlerimiz diyarık oğlu inşallahü teala. Aleykümselam tullah, hoca alemsiz. Tuçman oğlu kardeş, aleykümselam tullah. Öbür soru bacı kardeşlerimiz, bir çeşitli konuştan hocamız, yani bazı insanlar haram şeylere bakır internette, yani bir öcüt verirsen özellikle. Bak bacımız, bütün kardeşlerimini bilsin. Bu internet aslında vaktiyle en çok bir insan çıkardı pazara. Bu da onların haçatıdır. Azçı doktora iddiasında bir çar oda bakardı. İndi böyle olup internette onun daha çırpak affedersi gel ayağı altına, el altına geldi. Diyarık bu insan bakan özü pişmanlık eder kıyamette. Özü nedamet eder kıyamette bacı kardeşlerimiz. Diyarık ilk önce adımımız odur ki Kimden internet çakıpsan, sen özle benim için filter bırak. Bir filter var, özü hemen yanına bir dücümada basmağıyla, o evve internette ne sözü yazsa, aktarmak için, araştırmak için çıkmaz önce bu videolar. Fikir saf hele. YouTube'da olsun, TikTok'ta olsun, Insta'da olsun, Snap'ta olsun, WhatsApp'ta gruplarda olsun, koydu yakın başka işlerde olsun, web site'de olsun, Basmağı odan bu sözleri binlerce sözle hapsana parı sonunda haram yollara, haram şeye bakmağa hiçbir çıkmaz sana için. Bu ne de bilsen. Çi aynı vakitte öz Google Voyager telefonu da yaz Google'da gir bazı özel yerler var, edadetler var, koy diyelim, ayarlar var. Orada el-behtil amin, güvenli bir araştırma. Ora basmağı odan daha bitti. O sözler daha çıkmaz sana için. Bu çi. Üçüncü diğer o kardeşi böyle bir işlere bakır. O bacıyı al etmezsin.
diğer dualarını. Ey Allah'ım, hani Peygamber Efendimiz bir böyle bir duası var. Allahümme ikfini bi halalike an haramike. Ey Allah'ım, her vakit benim kifayetim ile halaldan, yani benim tuhi ile halaldan, haramudan irak olum. Bu dua neyle? Ey Allah'ım, beni siyudur halalı, beni tuhlantır halaldan, haramdan beni irak eyle. Koyma hiçbir zaman diyorum geçsin harama. Bir de bacı karşılam son demeğim oldu bu notta. Yani bir insan her zaman böyle şeylere bakar. Yetmek vakti, el boşluğu vakti. Kimse olmayanda. O zaman o insan tek başına kalmasın. Yani vaktiyle bir gencin biri geldi yanma camiye. Dedi Şeyh Efendi, bir böyle yanlışım var, ne yapayım? Suçum birey bir insandı. Yani çok namaza yakın bir insandı. Peç temiz bir insandı suçum inşallah Teala. Dedim hapşiden önce, bunları yap, aynı vakitte de her zaman bu işler yapsa, ne zaman? Dedi elin boş olanda. Dedim o zaman eli boş etme. El boş, hiç eli koyma boş olsun. Dedi ben işten dönmem, peç el uzun yakıram, yemeğimi yiyerim, namazımı kılam, yatana yakımına bakıram. Dedim yok. Yemeği uyudu, kal nene bodan, kal bacı kardeş şudan. Ot, hatta gözleri örtülecekti, yatacaksan. Dön oda yat. Onda vakit olmaz daha böyle şeye bakmaya. Bel bacı kardeşlerimiz, selam programımız devam eder. Numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Bir hurda aradan sonra döndük bacı kardeşlerimiz kalan sorularımıza.

0: buralar olmuş.
1: Sen kardeş burada bir hüvel özerçi yanaşı da diyelim sana. Bir de o sübütün onca yerin üzerini ört. Hatta gelmezler ora.
0: Tamamdır.
1: Acaba baksa o fayda etmir bir daha gelirler. Onda dağı divasını edebilsin.
0: Dağıdan.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Memnun oldum.
1: Baştan gözlerine sağ olasın. Allah sağ olasın. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Bacı kardeşlerimiz dönemli bir sorularımıza. Soruların bir denesi. Diri Şeyh Efendi Allah Teala Hucurat Surası'nda bizlere bildiripti. Ve la tenavezu bil elkab. Yani o lakabler olmaz insanı diyesen çibele cevlen karar. O bu da kardeşlikten geldi bacı kardeşlerimiz. İnsanları en sevdiği attan çağırasan. İnsanları en sevdiği attan çağırasan ve lakab demesen hakkında. Buyur soruda dir bizdirik filan topal, filan çor, filan kırcıl. Eydi bu halal diyor haramdı. Bakın bacı kardeşlerimiz. Lakab dediklerimiz o lakabdı ki böyle bir insan oturanda, öcünde deyse o bu lakabı aciz ol senden, küsür senden. Topal daha topaldı. Memleket hapsi bile bu topaldı. Ama öcünde deyse o topal. Razı ol bu haçıda. Yok, o zaman deme daha. Filancının oğlu, oğlu. Filan adam var belli, onun oğlu, onun kızı. Ama topal deme özüne. Geldiyse danla gelirse. Danla gelirse bu haçatlar, bu lakablar öcünde oturduğu zaman diyese o zaman bu lakabı danla gelirse daha diyemez özü olmayan da. Ama danla gelmir. Yani filan eşşer bellidir. Filan çordu. Ben desem çor diyemesem çor. Hepsi alem bilir çordu. Diyerek danla gelirse deme. Sele filan yeri var filan böyle filan yerde. Bel. Onun oğulları var adı filandı. Ha çoraça filan. Bel. Böyle bir şey isterim. O zaman ve la tenabezu bil elkab bir insan tanınırsa o attan diyebilsen. Ama ne zaman geldiyse özü razıysa bu haçata. Razı daysa bacı kardeşlerimiz olmaz diyen. Şu kıymeti yakağı tutar. Diyen hiç membel etsin. Bazı lakab arhanı çok günahçarlıktı bacı kardeşlerimiz. Allah etmesin insanı kifre ulaştırır. Bazı lakab var insanları harama ulaştırır. En azından azap edecek kıyamata Allah etmesin inşallah teala. Murad Efendi, Murad Annası Hatun. Aleyküm selam rahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Öbür soru bacı kardeşlerimiz bize ulaşıptı. Bizde ezkarul sabah var, ezkarul mesa var. Bunları ne zaman okuyayım? Ve aynı vakitte yazıptı. Oğlu işe giderken yolda bunları okuyayım. Bakın bacı kardeşlerimiz. Asıl da ezkarul sabah, ezkarul mesa. Gündüz zikirleri, gece akşam zikirleri. Bunlar hapsi insanlara faydası var. Bu hapsi kalkandı sana. Cadıdan, nefesten, göz nefesten, şeytandan, firişte cinlerden. Bu hapsine faydası var bacı kardeşlerimiz. Bu ezkar sabah, ezkar mesa. Asıl da ezkar-ı sabah ne zaman okulu? Bak adına ezkar-ı sabah. Sebbah namazından sonra okulu edebilsen okuyasın olsun. Okuma adı güneş çıkandan sonra. Güneş çıktığı zaman hiç okuyabilmedi. Kalktı yukudan 8'de okuyasın. Sen hatta cünartı azanı okumayıp ezkar-ı sabahı okuyabilsen. Ama ezkar-ı sabah cünartıdan sonra okulmaz daha. Onun yeri vakti var. Bunun da vakti var bacı kardeşlerimiz. Bunun özel zikirleri var. Bunun özel bir zikirleri var. Onun için ezkar-ı sabah sebbah namazından sonra macalı var. Okuyasın özen hatta cünartı azanına çimin. Ezkar-ı mesa bacı kardeşlerimiz Çin'de vaktinden başlar. Çin'de azanı okudu, böyle. Çin'de azanını okuyasan bu ezkarı edebilsen okuyasan hatta gecenin yarısına çimin. Yani 12'ye çimin. Onlar macalı var bacı kardeşlerimiz bu vakitlerde okuyasan bunu. Allah Teala cümlemizi Kur'an-ı Kerim'de dediğim وَذَّاكِنَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَتْ حَبِّمِزِ oradan etsin inşallah Teala. Bizlere bir soru ulaşıptı. Dir baba günahçar oğlu geldiyse evladını sormursa ne yardım edin de bir şey? Tabi bacı kardeşlerimiz Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise kefa bil mar'i ithmen en yudayya men yakut. Az belamın bir hadise ey babalar. Diri yeter bir günahtı bir insana yeter o zaman bu günah hatta cehenneme girsin. Yani bunu yapan tamam bitti. Bas bunu yapsan sadece girer cehenneme. Bas bunu yapsan. Ne zücre ne arak içipti, ne çimsanı öldürüptü, ne çimsanı evini yıkıptı bir şey.

0: etmipti. Sadece bir, bu insan Abu Cünah edipti. Dir bu Cünah yeter olsun hatta cisim bir neden olsun cisim cehenneme. Kim? Geldiyse o baba, o kardeş koyup el altında evlat. Böyük kardeşti, küçük kardeş bacıları var. Nenesi var el altında, eline bakıllar. Yemekleri, içmekleri, elbiseleri hap üzerinedir. Veyahut da o baba evladı atıp sormur bacı kardeşlerimiz. Bir baba evladı sormursa günah çağırdı. Hele çok yaşadık bazı yerlerden diller doktor, şefendi, eşiden selaşmır, eşini boşur, hele boşamayıptı. Boşuyu baksan evladına bakmır. Bu da günah çağırlıktı. Bu büyük bir günahtı bacı kardeşlerim. Bizim bir katını bilsin. Alo buyurun.
1: Alo, selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam. Tola hoş geldin sen.
1: Programımıza başarılı dileriz.
0: Allah razı olsun. Doktor Bey, sağ olasın.
1: Allah razı olsun senden. Cümlemize. Çok güzel bir program olacak yani.
0: Allah sağ olasın. Var olasın.
1: Bir sualımız var. Yarın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi beytili tayyibin Mevlid-i Nebevi'ydi.
0: Ben.
1: Bunu eşya paylamak yani bir böyle basit çöp etmek yani bir böyle münasebet. Bunda zararı var yani yoktu. Bazı insan değeri bid'adır. Bazı insan ulemeler değil. Yok insan ulemeler değiller bid'adır.
0: Hakkı diye mi?
1: Şirin paylamak, lokumdu, tikiletti, kekti, papavadı böyle şey. Zararı var yoksa yok. Memnun olsun.
0: İnşallah. Oldu. Cevabını alasın inşallah.
1: Sağ ol.
0: Çok sağ olasın. Allah sıklasın. Memnunum bu soruya, bu telefonu da. Allah razı olsun. Bacı kardeşlerimiz, geçen bölümde, geçen hafta sizler için açıkladık. Mevlid-i Nebevi, Peygamberin doğum münasebetiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Tören yapmak, keflenmek, hükmü neydi? Halaldı yoksa bid'adı? Aslı var şeriatta yoksa bid'a sayılı? Dedik Allah Teala bir yönde Kur'an-ı Kerim'de قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Hazreti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, çihiler arasında bir sınav sahabiydi bu. Peygamberin ammesi oğuldu sallallahu aleyhi ve sellem. Ammesi Abbas var idi. Peygamberin ammesi oğuldu sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Abbas, Kur'an-ı Kerim'i en çok anlayan peygamberden sonra özüydü. Dört halife var hana. Dördü de böyle namazı özçüm. Nişi? Şu peygamber dua etti özçüm. Dedi ey Allah'ım, bu adamı, bu uşağı böyle Kur'an'ı anlasın. En çok özü Kur'an'ı anlasın. Yani. Böyle oldu, en çok özü anladı bacı kardeşlerimiz. Allahümme fakihu fiddin ve allimhu te'vil. Yani Kur'an'ı açıklamak alıştır, anladırın ya Rabbel Alemin. Cönüne bırak. Böyle oldu, halifeler ortada yanlış aslında özün. Bir şey oldu, buyurun cevabı nerede? Sen ne anlasın bu ayetten? Hatta hapis sahabi dedi, اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهُ وَالْفَتْحِ Bu ayette bu sureye göre, Nasr surasına göre, ayrı bir anlamı var idi. Öz dedi yok. Allah Teala peygamberi bir sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed. Allah Teala sana feth etti, fütuhat verdi, nasır verdi. Başarılamak verdi, sen devlet her yere ulaştı. İslamlar çok oldu. O zaman istiğfarı öyle dön Allah Teala'ya. Çünkü öleceksen. Teç özledim bunu bacı kardeşlerimiz. Ve yine kimin doğru tefsir oldu. Abdullah bin Abbas ne buyurur? Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bidalike fel yefrahu. Dedi bi rahmetihi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebir Allah Teala Yunus surasında فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Çeflenin. Biz çeflik peygamberin doğum gününe. Peygamber dünyaya gelmeye çeflendik. Peygamber peygamber olmağına çeflendik. Peygamber evlenmeğine çeflendik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicratına çeflendik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam devleti kurmağa Medine'ye çeflendik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi girdi, fethetti, çeflendik. Peygamberin her çefine çeflendik. O zaman çef var, var. Ama ne de çeflenin bacı kardeşlerimiz? Burada türlü türlü sözler var. Yani mesela indi yarın Mulla Kavun camisinde tam saat 8'den 11'e kimin? Sünnet var. Allah razı olsun. Toplu sünnet, sünnet fi sebilillah. Bedava. Aslında bir müzemmecesi evi 50 bin lirdi. Geçse o yanına 65 bin uşağı sünnet eder. Mulla Kavun camisinde bedavadı. Mulla Suat camisinde bedavadı yarın. Allah affetsin Şık Mahmud Avcı camisinde, Hacı Had camisinde bedavadı bacı kardeşlerimiz. Celen Şembe Kadir Allah camisinde بدواده في سبيل الله سنة تتمخ او شغ اللي ده 35 ده اللي ده حبي جيبلار نقالي نوزنن من شفتانا بيغمبر دنيا جالب من شفه ميدان بيلدرم سن نيدان يارا من سلم ورج olum الله قبلت بيغمبر ولبته بيغمبرن سورده يا رسول الله ندان عالجون ورج olsan دي دعم عالم تخري خير الله تعالى جورزن حبه مسجبلار هر حفته هر عالجونه ايه بب بيغمبر جونه بازار تاز جونه dedi amalım arz olduğu zaman isterim peygamber günü bildirim sizlere peygamber günü. Çünkü ben dünyaya geldim. Aynı vakitte peygamber oldum. Peygamberlik andı bana görevi aynı günde. Onun için orucu olalım. O zaman peygamber her peygamber günü, her ithniyen günü, her pazartesi günü orucu olardı. Niyeti nedir? Dünyaya gelmişim. O zaman şeriatta var. Bel var bacı kardeşlerimiz. Kardeşe diyerek yarın çikret paylaşan şirinlik paylısan, meyve paylısan, et paylısan, yemek etsen, bayrak bıraksan kapuda, peygamber önderimiz sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah suabı var üzerine. O kardeşlere dediler, yok suabı yoktu, bid'adı, baştan göz alın, kardeşimizdiler. Yani hiçbir zaman o mübacı kardeşlerimiz, bütün ümmet Muhammed bir sözlerine kalsın. Madem ki fıkhi bir konudur, fıkhi konularda bir sözden fazla olur. Sen bir söz diyorsan ben bir söz diyorum. Benim bir delil ispatım var. Senin bir delil ispatı var. Sen doğru ben doğru bacı kardeşlerimiz. Hani Peygamber bir sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste kim Allah'a imanı var. Ahirete imanı var. Yani Uhud gazasından sonra. Kalmasın burada. Çin'de namazını Beni Kuray'da var Yahudiler. Onların yanında kılsın. Çoğular çok düşmandır İslam dinine. Peygamber Efendimiz buyurdu. Kim Allah'a imanı var, ahiret imanı var, Çin'de namazı orada kılsın. Sahabe binlerce hapsi ciheti yola çıktı. Azan oldu yolda. Çin'de azanı. Durdular. Yarımı ordunun, o ceşin ordunun yarımı kıldı namaz. Yarımı kılma dedi. Peygamber deyip orada kılasın. Doğru. Ben siz de işi burada kıldınız. Dedi peygamberin amacı oydu. Tez çabali yakın. Ama Çin'de oldu yolda. Allah Teala buyurdu. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلْ مُؤْمِنَا كِتَابًا مَوْقُوتًا Peygamberden sonra da sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala en sevdiği amel salih nedir? Peygamber buyurdu o üç tane bir denası veya dört tane bir denası الصَّلَاةُ عَلَى اَوْقَاتِهَا Onun için Peygamber emredip ben de vakti vaktinde kıldım. İyiydi. Bunlar kıldılar. Peygamber deme Çin'de burada kılın dedi. Orada kılın. O zaman yanlıştılar. İyiydi. Onlar kılmadılar yarı yolda. İlla orada kıldılar. Peygamberin sözünü yaptılar. Ama burada Allah'ın sözünü kırdılar. Vaktinde kılmadılar özüm. Döndüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bunlara dedi yanlışsan? Ne bunlara dedi yanlışsan? O zaman Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem doğumu her gün ister tören yapak. Her gün ister çiftlenelim. Ama ricamız oldu. Bir mevlüt olduğu zaman bir camıda, bir kapıda, bir mahallede erkek adam birbirine girmesin. Bu günahçılıktı. Ki kadınlar oynamazlar. Hel hele çavkın çalmazlar bacı kardeşlerimiz. Vallahi bundan 10 gün önce gözümden gördüm. Kabe'de tavafta yürütmen Mısri kadınlar Umran'ı bitirdiler. Hapse hel hele verdi. Kabe içinde. Baba niye siz? Dirahir Kur'an şeyde yazıp, kitapta yazıp, katalogta yazıp. Thumma yuhallil. Yuhallil hara, yuhallil hara. Yuhallil la ilallah diyesem. Hapse hel hele verdi. Bu günahçılıktı bacı kardeşlerimiz. Bir de baksan bir tören olanda o onu kaydedip tasvirde resme çakıp videoya çakıp yani niyetin çıkarı. Niyet uz Allah için olsun. Allah kabul etsin cümlemizden inşallah Teala. Miro Hatun buyurdu. Bir kadın arvadın eşi ölüp iddiası var. Biz bilir bir kadın arvadı yani kişisi öldüğü zaman eşi öldüğü zaman karnı yok ise 4 ay 10 gündü bacı kardeşlerimiz. Karnı var ise karın uşağı doğana kadardı. Bacımızın iddiası. Bu arada kimseden fazla seleşmez. Mecbur olsa cerraş seleşsin. Elin yüzünü örter. Yani kocanın başörtüsünün raftasının bir tarafı yüzünü örter. Seleşer. O kadar çibeli işi besi yerler. Buyurur. Oğlu seleşsin. Diğer boş boş yeri olmaz seleşsin bacımız. Bu ofasızlıktı eşine karşı. Bu günahçılıktı. Güneş ışığı buyurdu Şeyh Efendi. Evimde cadı taptım. Oğlu yandırırım özün. Yoksa gösteririm başkasına. Valla başkası kimdi? Başkası aynı cadıçar olmasın. Şimdi cadıçarlar çıkıptı. Ayetten hadisen selaşırı savaş. Ama özü cadıçardı. Dirsene bunu yandırırım savaş. Bunu iptal ederim. Hiç ederim bunu. Ama 150 bin Allah'ım senden. Sakali yarım metredi. 150 bin alemden alır insanlardan. Her okumağa, her dua yazmağa. Bu yanlıştı bazı kardeşlerimiz. İslam'da rukiye şer'iye para almak hocalarımız der oğlu versin seni versin. Ama vermesin vermesin. Yok bir ofis açsan, ofis mektep açıp da valla ben başını okuram. Valla bacı istemez, kardeş istemez. O cadı taptığı üzerine 3 defa Fatiha surası oku, 3 defa Felak surasını oku, 3 defa Nes surasını oku, bir de Sela ayeti 7 defa مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَيُبْتِلُهُ Bu haçatı, bu ayeti Allah'ın sözüdür. 7 defa oku üzerine. Üfür, yandır özün. Hapsi uzda, hastasız, işi yüz düz gelmiri, istiğfar ile onu. İsten daha fazla, bir bardağa 7 defa Fatiha surasını oku, iç özün. Allah öz şafidir, inşallah. Allah Teala öz şifa verir sana. Ama yok dedim, cadı çar yanına, ne dualı dua edirmem için, 150 bin aldım benden. Onu da üzerine bana derim, aç mesela bıçağı daha. Sanki bilmiyorum kimin esrarı, devlet esrarı var içinde. Olmaz bacı kardeşlerimiz. Bacı kardeşlerim numaramız 0770 131 64 61 0770 131 34 611 Hurda aradan sonra dönmek istedim. Kalın bizim bacı kardeşlerimiz.

بعد يعني الحلمات باجي خرجت هالمس درن دوم مدير بروجرامس حيات يورشلوك بروجرامه أصلا يدب بروجرام فتوى بروجرامه ده كمن صور صور إن شاء الله جواب الروزنا أبر صور الله شبز أنا باجي خرجت هالمس بيور من خستيم دكتور ديد ألو سودج ماسن من نج أبدا سيابم بزر واخد ديا بشخ أصل دا سو سويدن إنسان أبدا سيابر أما جالدي سبير أنجل واريسا قويمر او باجه او قرداش ابدس يتسن ديارخ تيموم مر تيموم ندي مغوصن بير انسانن آلي يانب مثلا الله يرغيسن حب مزان ازو يانب الله اتماسن اياغ يانب مثلا دكتور ديدي سودا جماسن ويا خط اصل دا بوشتران باقل بالعنب الى حتى بير يرچ خماس يانب آلة الله سلامت يتسن بنايدن ابدس يتسن ديارخ ايدا بيلر سو ايدا بيلر سو آلو باقلانب بالا üzerine bas üç barmaktan böyle biraz suç iç üzerinden böyle bir mesih silmek oğlu edebilmirse bir sinniye bir avuç avuç torpak peç torpak olsun pis olmaz torpak aça peç olsun torpak aça alu bir defa açal ebele bir de böyle sıçtır alu hatta kalmasın içinde daşmaş mesela cam parçası cüzcü parçası kalmasın içinde üzü sildu bu temumdu. Bir daha çaldı, alo bir defa, çaldı bir defa, bir de sır çözün. Bu soldan sağı sil, abdest yerine, sağdan solu sil. Bitti. Bu abdestin yerine adam. Hatta bir bacımız geldiyse, bir hastalık olup özünde, veyahut da bir yeri yanıp Allah etmesin. Edebilmez usul çıkartsın. Her neyse sebebi nedeni usulun. Edebilmir abdest alsın, edebilmir su alsın, suyundan usulun çıkartsın. Diye birlik edebilsen teyemmümle usul çıkartasın. Bu çim için ol bacı kardeşlerimiz. Suyu olmayan, su özünden 1600 metre uzaktı, Irak'tı. Su yok diye evinde. Veyahut da su var ama elektrik yoktu hatta su çeksin kuyudan. Kuyu var ama satır el altında yoktu. Su çeksin. Veyahut da suyu var ama doktor deyip su kullanmayasın. Suyu var ama doktor deyip özle suya yakın olsa hastalığı çok olur. Bunların hakkı var bacı kardeşlerimiz. Suyu kullanmazlar. Torpaktan abdest yetsiler. Veyahut da bir yolçudu. Sefere çıkıptı. Bir sefere çıkıptı. Ticaret her neyse. Su elinde olduğu sadece içmeye yeter. Yetmez yakın abdese. Diğer temmüm edilsen Allah Teala cümlemizden namazımızı kabul etsin inşallah Teala. Öbür soru bacı kardeşlerimiz. Bir bacımız Kur'an-ı Kerim kurslarında Kur'an-ı Kerim merkezlerinde Kur'an okuru okuduru. Bir üzerime icaza geldi. Bilirsiniz hani bacılarımızın ayda bir hafta fazla süç geleceğiz o izleri için. Dirime ne dedim Kur'an'ı okuyayım. Diyerek bacı Kur'an-ı Kerim'i tutmak elde cümek bunda bile hilaf var. Neden? Çünkü Allah Teala bir yönde la yemessuhu illel mutahharun melaikadır aslında daha doğrusu. Yok sadece temiz insanlar. Aslında melaikadır. Asmanda olduğu Kur'an-ı Kerim ona sadece peç temiz melaike edeceğiz. Ancak böyle daha doğru söz budur bacı kardeşlerimiz. Ama gene de isten Kur'an-ı Kerim'i cerraç sözleri illa Kur'an-ı Kerim'i okuyasam diyerek ağırlıktır. Ağırlıktan Kur'an'ı oku. Ağırlık yoktu bir kumaş parçasıydı. Mesela bir yağlıktan temiz ise onu Kur'an perlesin onu da aç edebilsen. Hiç edebilmesen iPad'da, telefonda açarsan Kur'an-ı Kerim'i resimli bir şey yoktu. Hemen oh Kur'an'ı hatmele Kur'an-ı Kerim'i Allah kabul etsin cümlemizden inşallahü teala. Bak öbür sorular ulaştı bize de bacı kardeşim okuyalım bir. Mehmet Ali kardeş buyur işte efendim o çağırdı taptım bir böyle bir söz yazıp ben de anlamıyorum sözü kenarda. Anlamıyorum sözü kardeş. Asıl da dua yazılırsa dua yazılırsa bir ayet olsun gerek. Ben yazarım ayeti, duadı, hadisti, içinde dua var. Onu yazarım insanlar için. Ama ad yazılmaz. Neden ad yazılmaz? Veyahut da bir böyle çizir içinde böyle murabbaat dört kurnalı içinde harfler yazılı. Hiç olmaz bunlar bacı kardeşlerimiz. Bunlar şeriatta yoktu. Veyahut da bunu açmayın. Hiç açmayayım kardeş. Kabine yazmışsan benim için. Bunlar makayet olun. Cadı çalan hapı sözlü bacı kardeşlerimiz.
Yalan Dünya Hatun. Aleyküm selam. Rahmetullahi ve berekatuhu. Bacı kardeşlerim için hafta konuştuk sizler için. Bir insan çi 3-4 arada olmak üzerine. Biraz arvadlar heyecanlanır bu hacet üzerine. Böyle diğer hatunlar caiz-i şeriatte erçacı üzeri rıdasın. Çi şartı var. Bir, parası olsun, pay etsin parası. Sen o evin harcına, sarfına öbür çincar vaadında gerek kadar para olsun özünde. Yani bir insanın 1 milyonu var. Özü ayda 1 milyon pay edir etmir bir evine. Çinci ev kurmak olmaz. Çünkü bize şeriatta çi şartı var. Bir adalet yesin ortalarında. Maddi adalet. Bunun için bir aziye aldı, bunun için de bir aziyalar. Bunun için bir üzücü aldı, onun için de bir üzücüler. Bunun için bir araba aldı, onun için de bir arabalar. Adalet. Ama cevulda, siyavda da adalet yoktu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi en çok sevdiği annemiz Hatice idi. Ondan sonra en çok sevdiği annemiz Ayşe idi. Elimde de acaba kardeşlerimiz. Ben dördüncü rivadı çiçeden daha çok severim. Ben yok örnek veriyorum size için. Çinci rivadı birden daha çok severim. Bu cevuldadı. Sevda cevulda edemez bir insan kontrol etsin özünü. Ama elbise tarafından, yemek tarafından, doktor tarafından gerçi hapsine bir gözden baksın bacı kardeşlerimiz. Bu bir şartı, adalet meselesi. Bir de parası olsun, pay etsin çi tarafa. Yani ben de ayda 2 milyon da aylığım. Edebilirim ha bana 1 milyon, bana 1 milyon. Ama benim ayda 300 bin liram var. Ben bir yol pay etmiyor. Kalkam Çinci'ye okurum. Burada yanlıştı bacı kardeşlerimiz. Burada günahçılığa girer. Onun için arvadlar Allah'a hamd etsiler. İslam din yüzünden, İslam din en çok 4 arvad diye bir insanı al. Onda gene şer şurtu var. İslam'dan önce bir insan ne kadar arvada alırsa sayısızdı. Cunda 10 arvada alabilir. 10 tane evlenen. 10 tane boşar. Boşsa da çiftlenince boşar. Çiftli de. Bugün boşar, 6 yıl sonra döndü arvazım. Çiftimdi. Yok şeriat. Cahiliyattı. Ama İslam dininde yok. Her şeyin hükmü var bacı kardeşlerimiz. Onun için aslında değer vermek arvada İslam dinindeydi. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dinindeydi. Prenses Hatun aleykümselam Allah razı olsun. Enes Annası aleykümselam Allah razı olsun. Muhammed kardeş buyurdu Mullah Ammi oğlu bir tane parasını işletsin, çalıştırsın, yatırım etsin. Bir dovize, bir menfeze veripti. Diyarık gerek demesin sana ben ayda bir kartı veririm sana. Ne etsen bana 10 bin dolar bir defter veripsen ben sana ayda 200 dolar veririm. Olmaz. Diyarık o zaman aslan ben sana bir 10 bin doları verdim. Sen onunca var. Hatta bilim yüzde onca ben param. Selam bana %5'ti. Yani benim 100 defterim var dedikleri. 1 milyon dolarım var. Mesela sende koyduk sende 5 defter var. O zaman %5 sana o çar o. Çar ettim bu ay %5 veririm sana. Zelal ettim. Zelaldi. %5 kaldırsan. Bu caizdi. Ama sana söz veririm. Ben sana ayda bagarta veririm. Verdiği ve karşı 5 deftere 1 deftere. Diyarık haramdı bacı kardeşlerimiz. Neden? Çünkü bu pazardı. Günceli çar, ay var çar yoktu içinde. Olmaz gerek garanti var, olmaz versin garanti bana. İlla ki ben sana ayda bagarta veririm. O kadar olmaz bacı kardeşlerimiz. Çiler Fayyak Hatun aleykümselam rahmetullah. Allah razı olsun. El mulk lillah bacımız buyurur. Aleykümselam rahmetullah hatun. Diri vaktiyle diğerler haramdı Kur'an-ı Kerim okumak. Bir bacımız böyle bir yani ayda bir icazası olanda bahamin de açıldı. Hatun bu iştihad meselesidir. İştihad konusu. Vaktiyle telefon yok idi. Vaktiyle Kur'an-ı Kerim idi. Her kadın Kur'an'da okurdu. Ama yine de elhamdülillah ağırlıklar çıkıptı. Bir de aynı vakitte telefon var elhamdülillah. iPad var. Televizyon var. Yani bazı kadın var. Evde oturup YouTube'a açıptı. Mesela koydu yani filan 15. cüzü açıptı. Mesela koydu yani Kehf surasını açıptı. Kehf surasını dinlerim. Öz de okur özen beraber. Bunu 50 derece ne bir şey. Haramdı. Yok haramdı acaba bacı kardeşlerimiz. Vallahu alem. Buyurur bacımız. Oğlu duaydak. Arvat şibirlerin sevsin. Ha duayla alu kaldır. Sen ey Allah'ım. Adudan bir adlarının bir denesi el vedud. Ey Allah'ım. Eşim koy ben sevsin ben sevim özün. Ama taç duaydan bize faydası yok bacı kardeşlerimiz. Mükayet olalım. Dua etsen ha baştan gözlerine.
Ama nedenleri, adımlar nasıl istenirsen onu yapasın. Yani sen o vacibu nedir? Ne istenirsen lan? Gölün kırma, sözünü kırma, sevdiği şeyler yap, sevmadığı şeyler yapma. Nenesine biraz değer ver. Ablas diyse o sever sana. Nene diyse o çuvaludan öper. Biraz hürmet saygı göster nenesine. Misafirlerin kavma. Koyar çiçeği sen seviyorsun. Bunları yap aynı vakta duayla. İnşallah şu kalbinde, öğrencinde başka bir kadın var ise, kız var ise hapı hiç olur. İnşallah taç bacım sana sever Allah'ın izniyle. Bacı kardeşlerimiz numaramız 0770-131-64-61. Ahmet Bazıcan kardeş aleykümselam tuğla. Nuran Nasuh aleykümselam tuğla. Hoca alıpsam. Queen bacımız buyurdu aleykümselam tuğla. Dir niqab cürmek müstehap yoksa vacipti. Bak bacı. Bizde hicab, ayet hicablara göre, ayetlere göre, hadise göre. Yani Nur surasında olsun, başka surada olsun veya da hadislere göre. Niqab cürmek. İki söz var üzerine. Bir söz var diri geraçtı. Bir söz var diri geraç dacı. Yani biridir vacipti, biridir vacip dacı. Diyen vacipti, delili var, ispat var. Diyen vacip dacı, bir hadis var Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Esma. Abu Bakır Hazretleri'nin kızı geldi. Çünkü Peygamber'in kaynı kızı sayılı. Aynı vakta sonra sonrası Ammus Atasoğlu Zübeyir bin Avvam'ın arvadı oldu, eşi oldu. Geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz böyle baktı, el yüzünü örtmeyipti. Peygamber buyurdu, bir kız buluğ olundan sonra ilk icaza şehriye geldiği özü için icaza, ki ben namazsız oldu biz diğer namazsızlık, ilk elmağiden üzerine o zaman sahifası açıldı, meleçe yazar halalın haramın. Ya Esma, bu yaşa bu aşamaya ulaştığı o zaman gerek insanlar üzüden, eludan hariç başka yer görmesin. O zaman ispat var üzerine. Hicab ferzdacı. İspat da var, ferzdacı. Çi söz var bizde. Hilaf var fakirler ortasında bacı kardeşlerimiz. Ama biz diyarık, geldiyse çalıştığı yerde, olduğu yerde insan var, temeh eder, her yere o baksın, el üzü verdi. İstirse de bir hadis tut. Sadece özüden el ukasın. Sen hürsen burada bacı kardeşlerimiz. Diğer gazına, nahsin yapsan yap, Allah Teala cümlemizden kabul etsin inşallah Teala. Beyaz çiçek bacımız aleykümselam rahmetullah buyurur Şeyh Efendi ile kızım sınava girecekti. Çinci davur çinci şeyle. Diyarık Allah Teala hapsine yardımcı olsun. Oğlan kızlarımız hapsine acı olsun inşallah başarılı olsunlar. İnşallah birinci davurda birinci aşamada ne çıkarttılar? Ondan fazlasın daha fazlasın çıkardılar Allah'ın izniyle. Felah kardeş aleykümselam rahmetullah dir oğlu ben şirin paylayayım dedik bunda kardeş. Bu söz bu iş çiyle bölünür. Bir azir oğlu bir azir olmaz. Sen Hürsen. İlhamdülillah Hatun. Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Bacı kardeşlerimiz sizlerle programımız devam edelim. 10 dakikamız kaldı. Buyur Şeyh Efendi ben lazım düzlerimi arvadımın altına aparım. Arvadımın altını sattım. Araba sıramı alım. Halal diyor haram diyor. Kardeş rızalığı yok ise haramdı. Arvadun aylığı var. Arvadun babasından kalmak mirası var. Veyahut da arvadun eşinin altını var. Her ne var ise arvadundu. Sen o cebu ayrı, cızdanı ayrı, onun cıntası ayrı, onun cızdanı ayrı. Aparırsa o eşyüden bir dinar, rızalığı yok ise haramdı. Rızalığı var ise, yen diğer sene veririm sana ama borçlu. Yen diğer sene boynuzlu olsun, stüçümün halal olsun sana. Desi sana stüçümün halal olsun sana, halal olsun sana kardeş. Allah razı olsun özünden. Ama para da orada almıyorsan üzerine. Desen ya ola borcudu, burada durur bacı kardeşlerimiz. Bir arvat, bir kadın dese eşine, dese erçacına, adamına dese, ben sana altınları veririm ama borcudu, o zaman nanca altına pardu, bir yıl sonra, bir ay sonra, üç gün sonra, 50 yıl sonra döndüğünde, o altın nanca alıktı, parasını döndürsen öz için. Ona dikkat eyle. Yine de aynı altını döndürsen öz için. Yani, 2000 cirimçide. Altın 240 idi, 230 idi, 210 idi. İyiydi. Adam erçeç öz kadrından altın borcu aldı. Mesela 20 miskal altın. Gitti iş kurdu içinde.
İndi 2026'dayıq. 8-dayıq. Gətirib öz üçün altın. Gətirib parasını öz üçün. Ey, nə parası, qardaş? 20 muskal. Nə üzərinə hükm etdi? Valla vaxtı ilə 220-230 idi, ya qardaş. Ya, ya, ya. Şəriətdə la zarar və la zirar. Zərər vermə kimsəyə, zərər vermə eşuə. İndi altından cadı 1 milyondur. 20 milyon yatsan mənim üçün. Haqqıdır, haqqıdır bacı qarışlarımız. O zaman dönüq deyərik. Bir adam arvadının altını aparsa, yəni arvad razıdır, boynazıdır olsun deyir apar, yəni razıdır. Razıdır isə haramdır, bitti. Razı isə deyir apar, boynazıdır olsun, afiyatı olsun, yiyəsin. Deyir sən apar, amma borcdır, döndərəndə o aynı o qədər altın yatsan öz üçün. Və yaxud da altının parası gətirdiği gün üzərinə hükm edərik. Aparanda o 1 milyon idi, gətirəndə o 400'dir miskal. Hakkımız yoktu. 400'den sayarı gözün. Bəli. Dönek öbür soru bacı karıştarımız. O da diri ben aylık allam. Ay ba ay çıkardım zekatımı yoksa ilde bir çıkardım zekatımı. Diyarık ay ba ay yoktu. Ay ba ay. Ben ay, ayda allam mesela 1 milyon 300 bin lira mesela. Çıkardım zekatını. İhan ay. Biz dedik havl. Yani bir ilde olan sun üzerine. Sen aldığı o aylığı. Ev için bazarlıktı, ev için elbisadı, okul o da açılacaktı okullar filan filan filan. Çıradı. Gelen il bu zaman 3 milyonu var ise çıkart zekatını. 3'tü çoktu, her milyondan 25 bin lirdi. İyiydi. Doktor benim için geldi para, 5 milyon geldi ama bitti ev yaptım, ev yaptım için, ev tamir ettim için de, araba aldım için de mesela. Gelen il zekatım vaktinde bir lir yoktu cebimde. Diğer afiyatı olsun bitti. İstemez veresen zekat. Sen o zaman zengin deysen, zengin üzerine bacı karıştırmaz, zekat farzı, vallahu a'lam. Öbür sorulaştı bizlere, 4 dakikamız, 4 dakikadan fazla biraz kalmıştı, iyiydi, yeterebilir inşallah Teala. İnşallah cevabını veririk. Marva Hatun, aleyküm selam, tuallahu da razı felah efendim, sağ olasam. Marva Hatun buyurdu, babam için dua ilavun, Rabbim her hastamız şifa versin inşallah Teala. Öbür soru bacı kardeşlerimiz ulaşıp bizlere o da ev yapmak taksitten. Ev yapmak taksitten bacı kardeşlerimiz caizdi. Ama yanın olmasın içinde. Bakın bir şey diyeyim size çokuz bilmiş sözüm. Makavul var. Senedir ben taksitten bir ev yaparım senin için. Ay bay ayda 500 bin ver bana. Güzel. Güzel bir halaldı. Ne altındı ne gümüştü ne dolar diye haramdı. Yok bir halaldı. Nedir sana? Mən hər alandan bloktu, çamıntodu, filandı, filandı, çagildi, qumdu. Hər alandan sənə çağır gətirirəm, qalsın yanı o da. Ayın sonunda hesablaşarıq, 500 bin mənə verirəsəm. Və 6% mənim əl haqqımı qoysan üzərinə. Bu caizdir. Amma haramlığı hardadır. O müqavul aldı bu telefonu $200, yazdırdı dükkan sahibinə $300. Aldı çamıntonun tanının 1000 kilosunu məsələn, $300 deyir özünə mənim üçün bir kez ucuz sayı özün. 250 say, amma 300 yaz özün. Burada haramdır bacı qarışlarımız. Və ya xudda gətirib usta kaşçı, ustaya edirim, metri niyə işləsən mənim üçün? 7000 lira. Qardaşı, 5 sayı özün, 5 sayıdır özün. Amma çağırtan anca yazırım, 7000 yazırım. Bu haramdır bacı qarışlarımız. Allahu aləm. Son dəqiqələrimiz qaldı bacı qarışlarımız. Saç kəsmək oğlanların yenici qalxırlar. Bu belə bir an çizilif ətrafını belə ifqə edirlər, belə sıfır edirlər. Yuxarıdan saç qoyurlar. Bu halal yoxsa haramdır. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. nəhə anil qəzə' qəzə' yəni bazarda belə tanınan bir haçatı hafır dilər özlə. Qobun deyəqim. Bacı qarışlarımız hafır qəzə' odur ki eti gözcü. Bir tərəfdən da saçı qalıb. Bu haramdır. Amma mən məsəl özüm şıxam, hocayım filanam, özüm bərbərdə oturam, deyirəm bu aşağını 4 elə mənim üçün, yuxarını 6 elə. Arasında 5 elə belə göz çıxmasın. Haramdır bacı qarışlarımız, halaldır bu. Haram olan etim çıxsın bir tərəfdən yazıya, yuxarı saçım hələ yerindədir. Bu haramdır. Vaxtı ilə havcıda varmış, bir tas bıraxarmış bir insanın başına, bərbər, məkinəydən belə bu ətrafı hapsanalardı, o yuxarı belə yerində qalardı. Bu hafırdır bacı qarışlarımız, bu qazahtır, bu haramdır. Gəldiysə bir tərəfin eti çıxıb yazıyam. Bir tərəfin hələ saç yerindədir. Bu haramdır bacı qardaşlarımız. Bundan
məqayət olağım. Son sorumuz olaşı bizlərə namaz qılmaq ərkəclər fəalinə giribdir. İç asbab əf edəsiz. Aşağıdan çöbəşdən aşağı kimin hapsi örtülüb, yuxarıda fəalinə girib. Buna cidən həftə cavab verdik, amma tikrədən gəlib bizlər üçün. Diyarıq fəalinə girmək məkruhdır. Məkruhdır haram dəcəm. Məkruh haram dəcəm. Məkruh odur, etməsə o bir işi daha iyidir sənin üçün. Etmə daha iyidir, amma namazı o zərəli var, yox. Nə kimin? Bir bacımız namazda gözün yumubdur. Diyarıq neçə gözün yumsan, Allah həbələ. Diyarıq yumma daha iyidir. Yumsa o məkruhdur. Yəni etmə daha iyidir. Amma namazı o heç zərəli yoxdur. Vallahu ələm bacı qarışlarımız programın sonunda Allahdan umudu edərək faydalı vaxtlar keçdiniz bizlərdən. Çox sağ olasınız qatılmağınıza, çox sağ olasınız yazdığınız yorumlara, TikTok'da, Facebook'da, Nesamatul Quran bacımız, Sonbahar bacımız, Qalan bacı qarışlarımız. Çox sağ olsun yönetmənimiz, dəyərli Dünya Xatun, Dünya Bulut Xatun, bir də Cənil yönetmənimiz, Hafız Allah Teala, Allah razı olsun. İnşallah gələcək həftə Allah Teala bizə ömür versə, başqa bir suallardan, başqa bir fətvərdən sənə qavuşuruq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətullahi.

Biz hayatın çok dözülmez dertlerine dözmüşük. Biraz küsüp barışmak bize ne eyleyecek? Bu beş günlük dünyada gel vermeye ömrü bada. Bizden bir de bu dünyaya gelmeyecek. Vaktim bitmeyip hele gözlerimde ışık var. Her gün yollara boylanıram. Bilirim bir gün sesimi duyacaksın. Bana geri kayıtacaksın. Beni bu isteği yaşadır. Yüreğimde hele de ümit var. Çok gece olmadan dön geriye sevgili yar.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, kamu arazilerini korumak ve kaçakla ruhsatsız yapılaşmayı önlemek amacıyla Kerkük'te saha çalışması başlatılması talimatı verdi. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, başkent Bağdat'ta 2026 yılının 3. mütevelli heyeti toplantısına katıldı. Başbakan Ali Ezzeydi, 2027 yılı özel program planının mali tahsisatları için imar fonu finansmanının telafi edilmesi amacıyla Maliye ve Planlama Bakanlıkları ile iletişime geçileceğini açıkladı. Başbakan Ali Ezzeydi, hükümetin Rusya ile tüm alanlarda işbirliğini geliştirmeye çalıştığını vurguladı. Ezzeydi, koalisyon ülkeleriyle çok yönlü ilişkilere geçilmesinin önemini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah En-Numan, uluslararası koalisyonun görevinin sona erdirilmesinin Irak güçlerinin artan hazırlık düzeyi ve güvenliği sağlama kapasitesine dayandığını belirtti. Parlamento, Irak'ın 2016 tarihli Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakı Çerçeve Anlaşması'na katılımına ilişkin yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, modern Irak Devleti'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde Irak yargısının adaletin kalesi ve hakların güvencesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Araci, 30 Eylül'ün uluslararası koalisyonun Irak'tan ayrılacağı ve silahların devletin kontrolünde toplanması sürecinin başlayacağı tarih olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Mısır'ın Irak Büyükelçisi Ahmet Semir'i diplomatik görev süresinin sona ermesi dolayısıyla kabul etti. Çevre Bakanı Serva Abdulvahit, kirliliğin Irak'taki her şeyi hastalık kaynağına dönüştürme tehdit oluşturduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta 519'dan fazla kaçak ve denetimden geçmemiş ilaçla tıbbi malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Kurulu Başkanı Ömer Elvaili, geçen Temmuz ayında gelirlerin 560 milyar dinara ulaştığını açıkladı. Erbil ve Musul illeri arasında Herki aşiretiyle peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'nin İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda müzakerelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini de belirtti. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği iki hava saldırısında bir çocuk, iki Filistinli şehit oldu. Birleşmiş Milletler Filistin Toprakları Özel Raportörü Albanez, Batı Şeria ve Gazze şeridine acilen uluslararası koruma gücü konuşlandırılması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov, Moskova'nın İran çevresindeki çatışmanın sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da istikrarın korunması için arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Amerika Hazine Bakanı Bessent, Washington'un İran'a yönelik İran yönetimini destekleyen tüm gelir kaynaklarını kesmeyi amaçlayan benzeri görülmemiş bir mali saldırı başlatacağını açıkladı. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Amerika'nın yakında İran'la savaşta yeni bir aşamaya girmesini beklediğini belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بإطلاق حملة ميدانية في كركوك بهدف حماية الأراضي العامة ومنع البناء العشوائي وغير المرخص. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك في اجتماع مجلس الأمناء بجلسته الثالثة لعام 2026 في العاصمة بغداد. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد مفاتحة وزارة المالية والتخطيط لغرض تعويض تمويل صندوق الإعمار عن التخصصات المالية لخطة البرامج الخاصة لعام 2027. الزيدي يؤكد سعي الحكومة لتنمية مسار التعاون في جميع المجالات مع روسيا. الزيدي يؤكد أهمية الانتقال نحو علاقات متعددة الاتجاه مع دول التحالف. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن إنهاء مهمة التحالف الدولي استند لتنامي جاهزية القوات العراقية وقدرتها على مسك الأمن. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية لعام 2016 ويرفع جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد في ذكرى مرور 105 أعوام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانة للحقوق. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم العرجي يؤكد أن 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح بيد الدولة. وزير الخارجية فؤاد حسين يستقبل السفير المصري لدى العراق أحمد سمير وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في العراق. وزيرة البيئة ثروة عبد الواحد تؤكد أن التلوث يهدد بتحويل كل شيء في العراق إلى مصدر للأمراض. وزارة الداخلية تضبط أكثر من 519 قطعة دوائية ومستلزمات طبية مهربة وغير مفحوصة في بغداد. رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يعلن عن تحقيق قفزة بالإيرادات بلغت 560 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

0: Anladım. Yine annen baban değil mi?
1: Ben ne yapayım? Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
0: Boş ver. Onlar senin ailen. Üzme onları.

senin anan yarın, baban senin baban yarın. Bana düşer çekip gitmek,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli hürmetli bacı kardeşlerimiz, Yüce Allah'ın rahmeti olsun üzerimize. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem özüden getirdiği nurları hapuzu kablasın inşallahü teala. Bacı kardeşlerimiz, Hazreti İbrahim anladığı zaman Yüce Allah'ı razı etti, elini kaldırdı. Dedi, ey Allah'ım, benden sonra bütün insanlar koy adımı خیردن جاترسیلر. هر وقت انسانlar ایلیم کنیسند من اولندن سورا. الله تعالا آن وردی. اصل دادا الله تعالا حضرت محمد سرمدن الله تعالا بیوردی. و رفعنا لک ذکرک. یا محمد کیمسه اسلام دینه گرمس ایلا چی دیندن سورا. الله تان باشکه بیر معبود یخ. ایلا چی دیسین من شهادم ایمانم وار اینانچم وار Hazreti Muhammed yüce Allah'ın peygamberidir. Bu bir. Çi ve rafa'na leke zikrak. Ya Muhammed, 5 vakit namaz koyarım ümmeti azan okusun, azanda illa çi diyesin. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah çi defa diyesin. Ve rafa'na leke zikrak. Ya Muhammed, koyarım bütün peygamberler kapı uçasın. Bütün peygamberler koyarım İsra Mi'raj gecesinde durasan, imamlık edesen 124 bin peygamber ardıca namaz kalacak. Ya Muhammed ve rafa'na leke zikrak. Bil ki bir peygambere özel bir arh, su, temiz bir su, cennetten bir su vermemişem illa ki ya Muhammed sana vermişem. Bacı kardeşlerimiz, yüce Hazreti Allah Teala'nın kitabında 130 defadan fazla Hazreti Musa'nın adı geçipti. Günlerin bir gününde elin kaldırdı. Dir ey Allah'ım, mene bir izin ver, mene bir güç, kuvvet ver, görüm seni. Allah Teala buyuruyor sana, ya Musa, bak o dağa, o dağ titremese yerinde, püç olmasa, çül olmasa, yanmasa yerinde, bil ki sen de göresen beni. Hazreti Musa böyle bakırı, dağ erri yerinde, Hazreti Musa düşür bayıldı. Hazreti Musa özü istedi Allah Teala'nı görsün. Ama Allah Teala Hazreti Musa, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem özü asmana çaktı. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى İsra surasında لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ Bakın bacı kardeşlerimiz, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى Bakın bacı kardeşlerimiz, Yüce Allah Teala bu kadar Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirip, bu kadar Hazreti Muhammed'in değeri var yanımda. Bacı kardeşlerimiz, hoş geldiniz. Tuşman Yeli televizyonundan ve radyosundan bu özel konumuza, özel programımıza Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğum münasebetiyle 16. Sultan Ahmet Hazretleri 1603 ilinde padişahlığa ulaştı. Ulaştığı zaman padişahlığa baktı bacı kardeşlerimiz, memleket o kadar sakin bir memleket değil. Memleket insanlar birbirine girip insanlar konuşurlar. Burada bacı kardeşlerimiz ilk Sultan Ahmet Hazretleri ne yapsın? Hara üzün çevirsin. Gitti hemen Topkapı Sarayı'na. Orada bacı kardeşlerimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kutsal saçından, mübarek kutsal sakalinden, Hazreti Muhammed'in çocuğunu, Hazreti Muhammed'in kılıncı, Hazreti Muhammed'in bıçağı, hançeri, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu sahabaların Ehl-i Beyt'in çoğunun kılıncı ora bırakılı bacı kardeşlerimiz. Üst çevirdi, gece vakti kimse bilmir. Ve padişah hara geçsin? Topkapı Sarayı'na. Onda saraydı, indi bu illerde müze olupdu bacı kardeşlerim, methaf olupdu. Gitti ora kimse bilmeden kapını açtı, girdi içeriye. Sağa baktı, sola baktı, Allah Teala kalbine koydu. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı. Ayakkabı bacı kardeşlerimiz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dönsek biraz cariye. Hazreti Hasan Basri ne buyurdu? Hasan Basri Hazretleri buyurdu, Peygamber Efendimiz'in kaşı bela, gözü bela, davruşları için konuşur, muridleri için konuşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kutsal ağzı belaydı, boyu belaydı, saçı belaydı, kol, bütün yerin hapsın bildirir özlerine. Ulaşanda Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabına
ne buyurdu? Dedi bir ayakkabıdır ki adın getirendek Allah Teala yükseliş verir bizlere. Allah Teala bizlere bir kadir kıymet verir bacı kardeşlerimiz. Dediler nece? Dedi o ayakkabıdan Hazreti Muhammed Mekke'den gitti Beytül Makdis'e. Oradan çıktı asmana. Oradan yedi kat asmanda, yedi kat asmanda peygamberleri gördü. Her katta bir peygamber, çift peygamber gördü. Ondan sonra bir aşamaya ulaştı. Hazreti Cibril buyurdu, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar benim bitti. Bu benim sınırımdı. Bundan sonra fazla gitsem, ya Muhammed yanlam. Ne yapayım ya Cibril dediysen git. Sidretil Munteha, bura kadar benim işim bitti. Bundan sonra daha git. Allah Teala'nın huzuruna itibacı karıştırmaz. Burada Allah Teala'nın çok hocalarımız yanında, çok bilim adamlarımız yanında buyurdular Allah Teala'nı gördü. Ama ne gördü? Bilmerek bacı karıştırmaz. Bu ayakkabı Topkapı Sarayı'nda bırakılı bir yere, değerli bir yere. Çünkü bir değerli bir Allah Teala en değerli yarattığı insan. Bütün cinden, bütün firiştelerden, bütün meleğiçeden, bütün yarattığı yaratma bilmediğimizden değerli bir Allah Teala yarattığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sultan Ahmet Hazretleri gitti bacı kardeşlerimiz o ayakkabını tuttu. Çevirdi çözçüne. Ondan sonra baş üzerine bıraktı. Bakın burada ne buyurdu bacı kardeşlerimiz? Buyurdu, kademi peçini ol Hazreti Şahi Resul'ün gül cüzarı nübuvvet o kadem sahibidir. Bahtiye durma yüzün sür. Yüzün sür kademine o gülün. Buyur içinde ne olur? Ne olur tacım başımın tacı etsem bayak kabu ya Resulallah. Bacı kardeşlerimiz o günden Sultan Ahmet Hazretleri döndü evine, döndü sarayına. O günden memleket daha güzel oldu. O günden Allah Teala başka bir fikir akıl verdi özüne. Onda Sultan Ahmet Hazretleri bu cübbesinde kalktı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabının tipini yaptı. Yani şekilini yaptı bacı kardeşlerimiz. Son halife-i kimin böyle bir cübbeler girerdiler. Bellerinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabının tam sınırlı resmi var içinde bacı kardeşlerimiz. Ne yüzünden? Çünkü Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber'e destek olan, Peygamber'i yolun tutan Allah Teala boş salmaz özen bacı kardeşlerimiz. Fahri Paşa Hazretleri 15 bin askerden o vakit padişah emretti. Fahri Paşa sen kalacaksan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine Münevverası'na mekayet olacaksın. Orada kaldı, orada valilik etti. Orada asker yani diyeler özne general tüm general yani liva askeriyeler özne oradaydı bacı kardeşlerimiz. Fahri Paşa Hazretleri kaldı silah halinde o vakit bak elinde ne varmış bacı kardeşlerimiz mekayet oldu Medine Münevvere'ye. O zamanda da bir insan varmış İngiliz adamıydı. İngiliz bir zabitasıymış ama aynı vakitte Arap tipi girerdi. Lawrence el-Arabi'miş adam. Kalktı orada olan Arapları hapsını coşturdu, hapsını heyecanlandırdı. Hatta ki Osmanlı Devleti'ni yıksılar. Ulaştılar istedim bacı kardeşlerimiz. Neyi istediler? Ulaştılar. Ama hemen kalktı. Bizim yazgarımız rahmetli Orhan Muhammed Ali, Allah affetsin özün, ne buyurdu? Bir kalktılar Şemendefer Osmanlı Devleti, birisi Sultan Abdülhamid zamanında bir sikket hadid yaptı. Şemendefer yolu yaptı. İstanbul'dan oradan gelirdi. Hatta ki Medine Münevvere için bacı kardeşlerimiz. Hicaz Şemendefer'e. Onu patlattılar. Medine Münevvere etrafına herkes elinde, tüfenci elinde, kılıncı elinde istiri Fahri Paşa'nın özüden 15 bin askerini öldürsüler. 72 gün bacı kardeşlerimiz Fahri Paşa buyurdu. Vallahi ben peygamberin mezcidini, peygamber efendimizin bedenini, peygamber efendimizin memleketini kimseye vermem. Vermedi bacı kardeşlerimiz sonunda. O vakit padişah kitap yolladı öz için dedi Osmanlı devletini kırdılar. O zaman ver özlerine. Dedi vallahi vermem illa bir şerten. O şart neydi bacı kardeşlerimiz? Dedi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem
kılıncıdır. Peygamber Efendimizin ağacıdır. Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman zamanında yazılıp, Hazreti Ebu Bakır zamanında yazılıp, Hazreti Ali'nin kılıncıdır. Hapsının gerek aparım elimde, gel memleket veremezlerine. Neden? Çünkü dedi, bu peygamberden kalmam için. Bacı kardeşlerimiz hapsını getirdi, Topkapı Sarayı'na bıraktı. Bakın bacı kardeşlerimiz, bu kadar peygamberi severler, inişi sevmezler, geldiyse özü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün demedi ey Allah'ım kızım Fatime. Bir gün demedi ey Allah'ım oğlum Abdullah. Oğlum İbrahim, oğlum Kasım. Bir gün demedi kızım Rukayya, kızım Kethum, kızım Zeynep. Bir gün demedi bacı kardeşlerimiz. Her diyerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti. Her vakit diyerde ümmetim. Bacı kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril Asman'ın annem. Buyur ya Muhammed, Allah Teala sana salam eder. Ne şey yığılırsan, ağlısan. Dedi okuram ayet Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bakıram Hazreti İbrahim milleti ne yaptı? Gene de duaydır ezleri için. Hazreti İsa milleti ne yaptı? Gene duaydır ezleri için. Ben de ümmetim için yığılırım. Çıkır asmana Hazreti Cibril. Ey Allah'ım, özü daha menden bir daha fazla bilsen. Peygamberi Hazreti Muhammed bir ümmetim. Ümmetim için yığılırım. Burada bacı kardeşlerimiz Allah Teala edebilirdi Hazreti Muhammed'e özü diyemeden, Cibril yollamadan özü hemen cevabını versin özüne. Ama istirbah bir hadis olsun, bir olay olsun, ulaşsın bize. Bilâğın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar milletini kayırırdı. Ne kadar milletini bağıştırdı. Ne kadar milletini sevirdi, ümmetini sevirdi. Buyurdu Allah Teala ya Cibril. Yerim benim peygamberim, sevgilim Muhammed'e salam eylem. Selözün Allah Teala sana salam eder, buyururum. Kıyamatta şart olsun, gerek sana razı edin. Allah Teala buyur ayette, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ya Muhammed, şart olsun, gerek kıyamatta ne istiyorsan hapsını veririm sana. Hatta kişi sana razı edin. Anil Hazreti Cibril buyur, Allah Teala böyle buyur, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Razı olmam geldiyse bir tane ümmetinden cehennemdeyse. Bakın bacı kardeşlerimiz, bu kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mani sani sevirdi. Bu kadar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizler için yoruldu. Bu kadar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevmeği de üzerine her vakit namazda bizim için dua ederdi. Günlerin bir gününde oturup Hazreti Ayşe nenemiz buyurur. Dir peygamber bana dedi ya Ayşe dua edeyim sen için. Dir dedim bel ya Resulallah. Dir peygamber elini kaldırdı. Dedi ey Allah'ım Ayşe'nin günahını sildir. Millet gördüğünü görmediğini. Millet bildiğini bilmediğini. Ey Allah'ım bütün günahını sildir. Peygamberin de sallallahu aleyhi ve sellem duası dönmez cariye boş bacı kardeşlerimiz. Dir çefimden başımı koydum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kucağına. Dir çeflenim cüllem. Eçimin anne düşüm. Burada buyurur. Ya Ayşe. Hoş geldi bu dua. Güzel bir duadır. Razısın bu duadan. Buyurdu ya Resulallah. Bundan daha güzel neyim var. Kimin anne düşüm bu dua? Buyur ya Ayşe. Vallahi. Her namazda ümmetim için bu dua ederim. Her namazda bu dua ederim ümmetim için. O zaman bacı kardeşlerimiz. Bakın bu kapıdan bu yüzden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye girdiği zaman Çi Hazreti Enes buyurur. Dir öcün hakkına peygamber girdi Medine'ye. Memleket avadan oldu, aydınlık oldu, ışık oldu içinde. Öcün hakkına Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Memleket kapkaranlık oldu. Hazreti Enes vasfına göre, dediğine göre bacı kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıldığı mescidi hurma ağacı dalıydanmış. Aynı vakitte hurma ağacını çasırlar ağacını dince derece yana bırakırlar özün. Onun da üzerine bacı kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutuba verdiği zaman bir dince bir derece varmış hurma ağacından. Peygamber Efendimiz dayanardı özüne. Günlerin bir gününde bir kadının biri buyurdu ya Resulullah. Bana izin versen, ruhsat versen ben kalkım senin için oğlunla cardı. Koyun bir üç payalı bir minber yapsın senin için. Efendimiz buyurdu, bel koy olsun. Dedi ya Resulullah, sen durupsan, hutbanı versen ses o kadar ulaşmır. Çıksa üç payı yukarıya, sesi biraz daha görürler seni. Aynı vakitte sesi ve ecdirler. Dedi, tamam olsun. Bir neçen gün sonra
getirirler, o minberi bırakırlar Peygamber için sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk hutbanı verir, sahabe-i kerimine buyururum. Dir vallahi, sanki bir deva balası, deva balası ağlır sanki. Hani deva balası böyle ses çıkadar. Dir sanki bir deva balasın, sağa bakırıq, sola bakırıq, bu ses hardan geldi? Böyle bakırıq, o hurma ağacının dalından, ki böyle Peygamber Efendimiz dayanar dözü hutbe verirdi. Der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbanı terk etti bacı kardeşlerimiz. Hutbanı duruttu. Üç bayadan indi. Gitti hurma ağacını kucakladı. Hazreti Cabir'ine buyurur. Dir vallahi Peygamber Efendimiz o hurma ağacının dalını, o hurma ağacının ayağını dir kucaklayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dir sakin oldu hurma ağacı. Daha yığlamadı, ağlamadı. Dir vallahi Peygamber Efendimiz sanki o hurma ağacını kucaklamasaydı kıyamata kimin sesini yecirdik? Bakın bacı kardeşlerimiz, hatta ki bahçalar Peygamber Efendimiz sevardı sallallahu aleyhi ve sellem. Yok sadece bahçalar. Hatta ki dağlar. Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem çıktı Uhud dağının üzerine. Uhud dağının üzerine kimden çıktı? Hazreti Ebu Bekir özlendi, Hazreti Ömer özlendi, Hazreti Osman özlendi. Barbaçlar Uhud dağı üzerine bir Uhud dağı çabaladı. Çabalayanda dedi sakin ol. Ey Uhud. Üzerinde bir peygamber var. Bir sıddık var. Çi şehit var üzerinde. Ne buyuruyor hocalarımız? Dil Uhud dağını hiç titredi. Niş sanki deprem oldu sanki Uhud dağında. 7000 kilometredir bacı kardeşlerimiz uzunluğu Uhud dağının. Neçe yüz metre alakta anı. Hele bilirsiniz de her dağın 3 bölümü yer altındaydı. Hatta ki o dağ çabalamazsın. O dağ çabalı bacı kardeşlerimiz, hocalarımız buyururlar, peygamberin şefkatinden, peygamberin sevdasından bacı kardeşlerimiz. O kadar Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem severdiler. Onun için bacı kardeşlerimiz, sizden bu gece konuşur peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, bir az doğum üzerine, bir az Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fazla tanıyağın. Amacımız da odur, Peygamber'e salavat verağın. Amacımız da odur, Allah'tan sonra herkesin cevabında Allah'tan sonra hemen Peygamber'in sevcisi olsun. Tamam filanças malın sevri, filanças evladın sevri, filanças kendi nefsini sevri, filanças eşini, kadının sevri. Hapsı güzel bir sevdadım. Ama hapsından güzel gerek Allah'tan sonra peygamber olsun sallallahu aleyhi ve sellem cevabımızda. Şu Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, imanınız tamam olmaz geldiyse, en çok meni sevarsız malınızdan, evladınızdan, kendi nefsinizden. Bakın bacı kardeşlerimiz, Hazreti Muhammed'in babası Abdullah, Abdülmuttalib'in oğlu, nenesi Amine bint Uhab Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de dünyaya gelip, ilk bahar, Rabi'il evvel ayında bacı kardeşlerimiz 571. miladi yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gözünü açtı. Baktı baba yok. 6 yaşında kimin? Baba yok. Zaten nenesi kaç canlıydı? Hazreti Muhammed karnındaydı. Eşi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah Allah'ın emrini bitiripti. Peygamber Efendimiz göz açtı. Baba yok. 6 yıldan sonra nene de öldü. Gedi babanın türbesi üzerine. Neneyden bir de başka bir sahabeden beraber. Gedi babanın türbesi üzerine. İşte nene buyur oğlum işte baba burada cömlepti. Yığılırlar dönürler. Yarı yolda nene de öldü. 6 yıldan sonra bacı kardeşlerimiz nene ölenden sonra dedesi kaldırır özünü. Abdülmuttalip kaldırır özünü. Abdülmuttalip babalık ediyor özünü. Abdülmuttalip de öldü. Abu Talib Hazreti Ali'nin babası, Hazreti Müslim babası, Hazreti Akil'in babası, o da öldü bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocalarımız ne buyururlar? Dir hatta ki Peygamber Efendimiz her vakit diyesin Rabbi demesin babam nenem. Diyesin Allah'ım her vakit bilsin tamam hepsimizin destekimiz babamızdı, nenemizdi, kardeş bacımızdı. Hepsi bize yardımdı, destekti, aşiretimizdi, öz milletimizdi, öz dilimizdi. Ama asıldı da hepsimizin daha üstün destacı o da Allah Teala bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında oldu peygamberlik en üzerine.
Ama ondan önce böyle bakırık. Peygamber Efendimiz biraz gencilik etti, biraz çefi etti, biraz dolandı. Yok bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çitteş defa istedim başkası için biraz çefi edim. Yani gencilikim yaşayayım. Allah Teala encel koydu benim için. Buyuruyor günlerin bir gününde benimle bir insan var beraber ya, yani işlerik çalışırız. O da çobanlık ederiz. Zaten bütün peygamberler de çobanlık etti. Bütünü. Gerek çobanlık etsin. Hatta sabır alışsın. Buyuru eşittim bu dağın ardında bir meyter ses geldi. Dedim arkadaşıma kal burada. Dedim bakım nerede incelem. Dedim yetim ulaştım. Memleketin dedi çöyün başına ulaştım. Bilmiyorum o memleket şimdi. Dedim ses geldi. Yakın ol, yakın ol. Dedim bir yuhu bastı beni. Bir yuhu bastı beni. Yarın cün ortağının cünayışına dedi kalktım uyandım. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde bir yanlış şey yapmadı bacı kardeşlerimiz. Onun için peygamberin bütün hayatı bizim için önderdi. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Peygamber en iyi önderdi sizler için. En iyi kudvadı sizler için. Bacı kardeşlerimiz burada baksak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman 40 yaşından sonra 52 yaşın biraz geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti. Burada bacı kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti, 52 yaşını geçti biraz. Gitti Medine'ye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında oldu. Öldü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baksak bacı kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz'in yaşı, peygamberliğin yaşı 23 yıl idi. 23 yıl bacı kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik etti. Yani 40 yaşından 63'e çimin. 40 yaşından 63'e çimin. 23 yıl bacı kardeşlerimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11 kadınla evlendi. Olabildiyesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ece 11 kadınla evlenipse ben inşallah Teala bizlere 4 kadın verdi. Yani bir Müslümanın hakkı var. O Müslüman her neyse sahabadı, ehli beyti, mensen 4 tane hakkımız var. O tabi şartı da var. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 11 kadınla evlendi. Niçin bacı kardeşlerimiz? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim kimin evlenmedi. Yani benim sen o kimin her bir kadın evlendi. Ama bazının da çoğunun da bir nedeni var. O neden İslam'a bağlıdı. Yani Peygamber öz hatırı için bu kadar kadın evlenmedi bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11 kadınla evlendi. Bazını evlendi. O yüzden yetim balası varmış. Hazreti Seleme çimin. Hazreti Seleme bacı kardeşlerimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emreden de hicret ile Medine'ye. Özden eşi, oğlu istedir hicret etseler hara? Geçer Medine'ye. Orada milleti tuttu. Mekke milleti tuttu özlerini. Dedi hara geçsin. Vallahi biz koymarız. Biçerim o gençler çibelerinden herkesin anında kılıncı var. Encel oldular. Bazı Hazreti Seleme'nin kısmıydı. Bazı Hazreti Seleme'nin eşinin kısmıydı. Eş tarafı dedi bizim hakkımız yok adamımızdan koyun geçsin. Öz tarafı dedi ya kardeş bahçesi oğlu çafırdır. Dediler yok koymar öz ablamız geçsin. Gitmesen. Bazı kardeşlerimiz eşi gitti, hicret etti. Seleme'den oğlu döndür Mekke'de kaldılar. Bir yıl sonrası Üsküd deneden hicret ettiler bacı kardeşlerimiz. Bedir Savaşı'nda Ebu Seleme Hazretleri şehit oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti yanına. Bacımız Allah sana sabır versin. Allah Teala eşi şehit etti. Allah Teala sana ondan daha iyisini versin. Dedi ya Resulallah ben bu kadar evladım var. Ebu Seleme'den başka daha kim ben isteyecekti?
Dedi sen bu duanı elə. Sən ey Allahım sabırıma qarşı mənə suab ver və ondan əyisini ver mənə. Dedi bu duanı etdim. Dedi 4 ay 10 gün sonra iddən bitəndən sonra Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem qapısını çaldı. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Seleme mən səni istəyirəm. Bacı qardaşlarımız burada Peygamber Efendimiz evlenmedi. Seleme Hazretleri'den kendi nefsi için ha eşim olsun. Yok yok. Burada Allah Teala özü yerdir özün. Ve ma yantiqu anil hava. Hazreti Muhammed'in bütün seleşmeği, bütün harekatı Allah'ın emriydendi. Bazını aldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendi. Hatta ki tebenni konusu kalmasın. Tebenni nedir? Bir insan ocak çordu uşağı olmur. Bir uşağı aldı, bir mem oğlum oldu. Daha bitti. Bu cüren böyle adım kaldırır. Hanin duvar bazı kahırı. Tabi şeriatı da yoktu bu. Kahır uşağı adı nedir? Bacısı uşağıdır, yabancıdır, yetimdir, kimsesizdir. Kahır adı nedir özün? Bir mənim bu uşağımdır. Tebenni, oğlum oldu daha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Khadice, nenemiz Khadice'den beraber, Hazreti Zeyd bin Harithani besleyendiler. Millet deyirdi, Zeyd bin Muhammed. Zeyd Muhammed'in oğludur sallallahu aleyhi ve sellem. Özbele dağcı çeçer. Ama hatta ki İslam diyesin baba oğlu dağcı, ona ispat, Peygamber Efendimiz Allah Teala emretti. Dedi ya Muhammed, Zeyd boşar atav kızı Zeynep bin Cehşi. İddiası bitenden sonra sen Allah senin özün. Hatta diyeyim mesela bu oğluydu, olmaz alsın özün. Hatta ispat edek bu oğlu dağcı. Bacı kardeşlerimiz bazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendi özleriyden, yok cennet önünden, yok öz kendi nefsi için. Hatta ki şehvatın sakin etsin, yok yok haşa peygamberden. Bazını da aldı. Hatta ki babası İslam olsun. Kimin? Kimin bacı kardeşlerimiz? Habibe, Abu Sufyan'ın kızı kimin? Bacı kardeşlerimiz bu zirac bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimdi? Babası kim? Nenesi kim? Neçe yaşında peygamber oldu? Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşadı. Dedik biraz önce 40'lıkta Peygamber Efendimiz 40, tam 40 yaşındaydı. Peygamber nübuvvet risale andı özü için cora verildi özüne. Ey Muhammed buyurun sen peygamber oldu. 63 yıl. Ondan sonra yani 23 yıl Peygamber Efendimiz yaşadı. Efendimiz Allah'ın emrini bitirdi. Olabilir sorasam. 63 yıl bu kadar insan peygamberi sevirdi. Bəli bacı kardeşlerimiz. Bakın Medine'ye. Bakın Medine'ye. Bakın neçe bin insan var orada. Umre'ye giden niyeti umradı. Niyeti su basın. Bire 100 bin orada. Ama burada bire bindi. Gene böyle baksan sayı çok çoktu bacı kardeşlerimiz. Buracıdan böyle bakar, türlü türlü diller, türlü türlü renciler, türlü türlü memleketten cebel, bazı memleket adı var, hayatı da bağda yaşatmıyım sen. Hapsı ağlaya ağlaya, yığlaya yığlaya bacı kardeşlerimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret eder. Herkes durup yığılır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan istediği o pencereden çi dakikalık, çi anlık bas baksın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem türbesine. Bakın bacı kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem baksak Allah Teala ne özellik verir bizde. Özelliğin bir denesi bacı kardeşlerimiz, bir peygamber vermiyor bana. Efendimiz buyurur, ilk insan başını kaldırır türbeden çıkar, o da benim. Bu da peygambere bir değerdi bacı kardeşlerimiz. Çi bütün insanlar benim ardım diyerir kıyamata. Elimde bayrak kaldırmışam, bütün insanlar, bütün peygamberler bile hapsi ardım diyerir. Peygamber buyurur, makam-ı mahmud şefaatti. Allah Teala 40 bin ile yakın her insan durupti. Herkes bazı boğulu terinden, bazı teri çözüne ulaşıp, bazı teri tapuğuna ulaşıptı. Hapsi durup, 40 bin il herkes durup, yorulur, bitirler. Karşıda bütün peygamberlerin kapısını çalırlar. Her peygamber buyurur, ey millet benim kapım çalma onu. Ben de ben bir şey diyeyim Allah Teala'ya. Ben yanlış yapmıyorum. Aslında bazı yanlış yapmıyordum. Ama korkarım. Edebmem ben. Dedim Muhammed'in kapısını çalın. Burada bacı kardeşlerimiz, her peygamber Hazreti Adem'di, Hazreti Nuh'tu, Hazreti İbrahim'di, Hazreti Musa'dı, Hazreti İsa'dı, başka peygamberler. Herkesi ben suçluyum vücudum. Edebmem ben. Allah'ın karşısında durum. Yemeği Allah'ım koy kıyamet terazini bırak, hatta hesap başlasın. Efendimiz buyur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu benim işimdi. Bu işimi ben yaparım. Bir başını koyar arşın altında sücde yapar. Yapmak için Allah Teala diyor Muhammed kalk başı kaldır.
Bakın bacı kardeşlerimiz, bir başım kaldırırım diyermene ya Muhammed. Ne isten verim sana. Ne isten verim sana. Şefaat etsen, şefaatü de yerir. Der ya Rab, terazini bırak, bırak hesabı gör. Yer varım sana. Der ya Muhammed, oldu. Bakın bacı kardeşlerimiz, makam Mahmud, teç peygamber makam Mahmud verilir özüne. O da büyük şefaatçi dediğim indi. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En çok peygamber millet ardı cehirir kıyamatta milleti ümmeti çok Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem dedi kıyamatta durmuşam Allah-u Teala yanışamda. Allah-u Teala yanında durmuşam. Derim millet her peygamber geçir özü ümmeti. Her peygamber geçir kim özüne iman getirip hapsi beraber yerir. Bir peygamber var kimse yoktu özüden. Kimse iman getirmeyip. Zordan da hidayet. Yolun Allah'ın yolunu tutmuyor. Çefidi gir cehenneme. İstemir. Bir peygamber var, 2'den 3'den özden yerir. Peygamber var, 10'dan yerir. Bir böyle bakarım, bir böyücü bir sayı. Bir çok bir böyücü bir sayıydı. Derim bu ümmetimdi. Derim ya Muhammed diyor, bu Musa'nın milletidir. Musa'ya iman getirenlerdi. Bir Cibril diyor, ya Muhammed, başı biraz daha fazla kaldır, bak o bir tarafa. Bir bakarım, bir sayı daha mından çoktu. Ya Muhammed, bu milletidir. Bacı kardeşlerimiz peygamber sonra sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden dir issiz dörtte bir olası cennetin milletinden. Yani her dört ehli cennetten bir denesiz ümmeti Muhammed'den olsun. Diler bel ya Resulallah biraz daha olsa daha iyi fazla. Dir issiz üçte bir olasız. Diler çeşçe ya Resulallah daha. Peygamber bir sallallahu aleyhi ve sellem siz cennetin yarımı siz ümmetimsiz. Yani cennette çi adam var ise bir denesi Hazreti Muhammed'in ümmetindendi. Men sanık inşallah teala. Bir de nasıl? Bak Musa'nın, bak İsa'nın, bak Adem'in, bak Nuh'un, bak başka peygamber o adını bilmirik. 124 bin peygamber var, başkası bilmirik. Onların ümmetinden de. Yani her kişiden, hani bir de nasıl? Hazreti Muhammed'in ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadiste, bir Allah Teala bana verdi ümmetimden cennete koysun. 3 avuç olmaz eledim, işaret edim. 3 avuç Allah'ın avucundan, bir ümmetinden koyar Allah Teala cennete. Bakın bacı kardeşlerimiz, balar verildiği Hazreti Muhammed'e ne ispatı? Allah peygamberini seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öbürsü baksan, buyurur, Allah Teala bir özellik verdi Hazreti Muhammed'e. Kimse girmez cennete illa Hazreti Muhammed özcasın. Dire bütün son insanı kimi, bütün insanlar hapsi hesap olundan sonra, Hazreti Ali'den sorurlar, ya imam, Allah Teala nece bu hapı milletin hesabını görecek? Bir anda, bir vakıpta buyurur Hazreti Ali nece Allah Teala hapsın rızkını verir bir anda, bir lahzada der hapsın böyle hesap eder. Efendimiz buyurur son insanın hesabı biter. Der giderim bakalım cennet kapısında ehli cennet hapı durup yahu açılmır kapı gider ya Resulallah kapı örtülüp der gelin kapını çalalım. Diyerler şimdi kapını çalalım. Diyerim Muhammed bin Abdillah. Bak demir Muhammed Resulullah. Demir bir şey, bak bu da tavazuundan da bacı kardeşlerimiz. Bir meleçe diğer cennet içinden, ya Resulallah, Allah emretti bizlere. Dedi, kimse girmez cennette, illa siyavcülü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem girsin cennete. Bir cennet kapısı açılır, girem cennete bacı kardeşlerim. Benden sonra bütün peygamberler, bütün ümmetler, ehli cennetten kim cennete nail oldu, girer cennete bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özelliğinden bir denesi, ümmetinden 70 bin tane girer cennete hesapsız. Hesap sorulmazlar. 70 bin tane ümmeti Muhammed'den bütün millet hesap olur. Bütün insanlar, nanca insan var yer üzerine gelipti. Bilmem ne kadar insan gelip sayılarında, bas Allah bilir. Hakkı hesap olur. İlla ki 70 bin tane ümmeti Muhammed'den hesapsız girer cennete bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk insandı sırat çöpçüsünden atlanan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden sadece bes özünün var bacı kardeşlerimiz. Havz-ı Kevser bırakıl özü için. Hocalarımız da buyururlar. Dedi peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. 70 bin 70 illik veya hutta bir aylık afidesi bir aylık boyu boydiri peygamber Efendimiz'in Havz-ı Kevser o kadar uzundu. O kadar boyu var, o kadar büyük bir deryahtı, koca sudu. Böyük bir arktı bacı kardeşlerimiz nehirdi. Buyuruyor bir aylık yermeğe. Hatta ki biter. Yani bu baştan o başı kimin bir ay yersen.
14 tane peygamber büyür. Dir asmanlanınca yıldız var. O kadar bardak var içinde. Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bardaktan kim içer bu cennetin, bu Kevser'den? Aslında da bu Nehri Kevser bacı kardeşlerimiz cennetten gelir bizler için. Bundan kim içer? Kim peygamberin yolunu tutup? Hatta peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ümmetim kıyamette haşr olunu. Nece affedersiz at var, at, kısrak var. Alnında bayazlık var. Çi kolunda, çi ayağında bayazlık var. Yarım metrelik her tarafta bayazlık var. O biraz bahalı olur. Buyurur ümmetim o kadar abdest yedirdiler. Abdestin suyunun nüründen Allah'larında hara su dağıcıp abdest suyu onlara beyaz oldu bacı kardeşlerimiz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala özellik veripti. Özelliğinin bir tanesi. Bütün peygamber, naksı peygamber yer üzerine gelip

yer üzerine sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği başlasa, sen de varsan, sen de o zaman da peygambersen, o peygamberden sonra yolun tutasan, buyurur bel ya Resulallah, ya Rabbel alemin. Ey Allah'ım, peygamberi Muhammed gelsin, ben de o zaman da varam, o zaman da peygamberim, yolun tutarım. Yok böyle askeri olam bacı kardeşlerimiz. Bakın, bu kadar Allah Teala peygambere sallallahu aleyhi ve sellem özellik veripti. Peygamberin üzünden sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ümmetine de özellik veripti. Siz bilirsiniz, bütün peygamberler dedik, 124 bin peygamber Hazreti Muhammed'in ardından namaz kıldı. İsra Miraç gecesinde bacı kardeşlerimiz. Onun da üzerine peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala mucizasını koydu kıyamata için, o da Kur'an-ı Kerim'de. Bakın bacı kardeşlerimiz, bütün peygamberler adı gelip Kur'an-ı Kerim'de Allah adından deyipti. Lut, Şit, Musa, İsa, İbrahim, Nuh, Salih, Şuayb, Hud, hapsın adını deyip Allah Teala. Hapsın İdris, İsmail, İbrahim, hapsın adını deyipti. Yusuf, Yaqub, İshak, illa ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hapsın adından çağırıp, ya Yusuf, ya İsa, ya Musa, ya Adem, ya İbrahim, adıdan çağırıp, illa ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ya eyyuhel Resul, ya eyyuhel Nebi. Neden? Hatta bizde de bir saygı olsun Allah Teala'ya. Yani biz dikkatimiz çekeri ve çok teessüf eder bazı kardeşlerimiz. Bazı hocalar konuşanda Muhammed geldi, Muhammed gitti. Selah Hazreti Muhammed, Selah Efendimiz. Ata o atam peygamberin adıyla alın kardı çözçüne. İnsan bunu yapmasın en azından Selah Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bacı kardeşlerimiz Allah Teala bu özelliği vermişti Hazreti Muhammed'e. Göresen Allah Teala ne özellik verip ne hususiyet özellik verip Hazreti Muhammed'in ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında da ne özellik verip bize Allah Teala bizim çindacı, hatırımız çindacı bacı kardeşlerimiz. Aslında Hazreti Muhammed'in hatırçısı sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Teala Hazreti Muhammed'i sever, sevdiğine ümmetini de sever. Hazreti Muhammed'i utandırmır ümmetine karşı. Yok bacı kardeşlerimiz, Allah Teala özellik verir ümmeti Muhammed'e de. Çinice Allah Teala özellik verip Muhammed'e, verip ümmetine de. Bir hurda ilahi dinleyen yönetmenimizden, ondan sonra bacı kardeşlerimiz dönerken sizlerden bakan Allah Teala ne özellik veripti ümmeti Muhammed'e. Aranı dinleyek, ilahini dinleyek, kalın bizimle.

0: أود يا لحول ما تبغى جخرش ترمس تكرر ذن سترن دون نخ بيغمبر من صلى الله عليه وسلم كائنات النور كائنات نفندس حزتي محمد صلى الله عليه وسلم دوغو مناسباتي لا سودان قاو شرخ باج خرش ترمس بيغمبر من صلى الله عليه وسلم هل özelliği bitmir biz son özelliğini diyeyim sizlere dönen ummatının özelliği neymiş başka milletten bu işler yokmuş sadece ummet Muhammed varmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber isteyende bir şey Allah Teala'dan elin kaldırdı Allah Teala'ya. İlla ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günlerin bir günde vacı kardeşlerimiz Yahudiler peygamberin başına kalkırlar. Dediler bakın Abu'l-Kasım Muhammed bizde diri başka bir dinim var. Sizin dininiz ayrıdır. Onun da üzerine kıblemiz üzerinde namaz kıldı. Üzün çevirip kıblemize Beytül Makdis'e. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yıl 4 ay üzün çevirmişti Beytül Makdis'e. Mezzil Aksa Beytül Makdis peygamberin kıblesiydi. Sahabe el Beytül kıblesi oraydı. Bir yıl 4 ay bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz Bahaç'a dinleyende cevli biraz kırıldı Peygamber Efendimiz'in. Ha bakardı asmana. Allah Teala'ya tanırdı. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Ya Muhammed bakan da o asmana biz billik nesin? Yani sen çıdır ya Muhammed başka peygamber elini kaldır asmana sen kaldırmadan biz tadığı verdik sana ya Muhammed. O zaman özü çevir Kabe'ye. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çeflendi bacı karıştırmış. Celak milletinin, Hazreti Muhammed'in ümmetinin özelliği nedir bacı karıştırmış? Başka millete Allah Teala bu özelliği vermeyipti. Bir, namazımız, namaz kıldığımız namazın durmağımız aynı meleçen durmağıdır bacı kardeşlerimiz. Başka millette bu yoktu. Bir, çi, başka millet ceraçiydi, cideydi, öz camıları ne varmış o vakit? İlla çi camıda namaz kılaydı. İlla çi Hazreti Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz azan okuyanda, sen evde namaz kıl, sen pazarda kıl, yolçusan, namazlığı var, bir peç bir şey var, bir peç yer taptı, arabayı durut, namazı kıl. Her hangi yerde peç temizdi, bir pislik çöp, bir çöp yoktu içinde, pislik yok içinde, orada namaz kılabilsen. Harda kıldı, kıl. Namazı kabuldu bacı kardeşlerimiz. Başka millette bu yok idi. İlla ki öz camında namaz kılaydılar. Öz camımız, harda var camı, orada namaz kıl. Evde olmaz, pazarda olmaz, iş yerinde olmaz, caddede olmaz, futbol sahasında illa ki o yerde kılasan camıda bacı kardeşlerimiz. Ama ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem harda kıldı kıl. Harda kıldı kabuldu bacı kardeşlerimiz. Başka milletin günahı olanda Allah Teala eşşer ederdi. Tövbe etmek gerek diyeydi. Mesela Hz. Musa'nın milleti, Hz. Musa cidende Allah Teala'nın konuşmaya Tur dağında döndü böyle baktı millet altını Samiri var imiş. Allah'ın yolundan çıkmış dönmüştü. Samiri altın almıştı milletten. Altını eritmişti. Affedersin bir buzağı çimin tipinde etmişti. Bir timsel etmişti. Yani buzağı çimin etmişti özün. Koyardı özün bir üst çöz bir yere. Çi tarafın açmıştı. Yani açık idi. Örtmemişti özün. Rüzgar, hava, yel girerdi. Buradan oyundan çıkardı. Ses çıkardı. Yer bak vallahi hızlı. Estağfurullah. Hazreti Musa döneminden sonra Allah Teala emir etti. Dedi bunları hapsin beraber durut. Neçe yüz insan dininden döndü ya Musa. Günah etti, çifir etti. Durut kanşar. Herkes anne bir hançer tutsun. O buna çalsın, bu buna çalsın. Ölmekleri beladan. Tavbaları budur bacı kardeşlerimiz. Bakın burada Allah Teala bizlere benim diyen biri. Dir sana ne zaman ya ümmeti Muhammed ne zaman günah etti? Kimseye deme. Aramızda kalsın. Bakın bacı kardeşlerimiz, Allah bu kadar ümmeti Muhammed'i seviyor. Çünkü Hazreti Muhammed'i daha fazla seviyor. Bak tövbemiz bir yanlış yapandık. Bir tane telefon açtığında bize diyende Şeyh Efendi bir yanlış ettim, tövbe edim. Derim deme bana. Ne yapıpsan deme. Yeter ki o işi terk ele. Pişmanlık bildir. Ne demet ele. O işe dönme. Bir de istiğfar ile her vakit. Çeşçemini etmeydim. Ey Allah'ım yanlış ettim, günahım sil. Bağışla beni. Bakın bacı kardeşlerimiz, bizden avvalçı milletin dörtte bir dizi çıtları. Yani cebuda 1 milyon var ise 250 binleri zekattı. Bu da ağırdı. Bu da çoktu. 4 apartmanım var, birini ver Allah'ın yoluna. Zekatı bu kadar. Ama ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Teala buyuruyor ne yok. Tamam, hasene bir 10 sayarım. Bir ver 10 bin sayarım. 10 bin ver 100 bin sayarım. 100 bin ver 1 milyon sayarım. 1 milyon ver 100 milyon sayarım sağ için. Suabı çoktu. Bereçattı suabı. Ama senden istediğim %2,5. Yani her 40 milyonun 1 milyon yoksul insana ver. Her milyonun 25 bin tane ver bacı karıştırmaz. Bu da Allah Teala verdiği ümmet Muhammed'e bu da bacı karıştırmaz. Başka millet, başka peygamberin milletinde şehit olan teç oydu. İslam yolunda orduda bir asker şehit olsun. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu şehitler gözüne bacı karıştırmaz. Bir yerde yangın oldu. Yangında bir insan yandı öldü. Şehit sayar mısın? Bir insan yüzürdü, çimirdi. Bir deryahta, bir denizde bacı karıştırmaz. Yüzerken öldü, boğuldu. Şehit sayılı bacı karıştırmaz. Bir insanın karnında hastalık oldu, karnında. Karnında hastalık yüzünden öldü. Şehit sayılı bacı karıştırmaz. Bir memleçte bir felaket geldi. Bir vaktiyle bir korona oldu. Korona adı başkasıydı. Şimdi kanser hastalığıydı. Irak'ta çok olup Allah hapında şifa versin inşallah. Dir onda ölen şehit sayaramazın bacı karıştırmaz. Bir ameladı, bir bennadı, bir dam yapırı. Dam düştü zani yıkıldı düştü. Hele bitmeyin düştü zarına. Veya kota bir insan evi asçı bir evdi. Yıkıldı yağış yağmur yüzünden düştü zarına. Şehit sayılı bacı karıştırmaz. Yani bizim şehitlerimiz daha çoktu. Başka peygamberin milletinden bacı karıştırmaz. Bu da ne yüzünden? Çünkü Allah Teala sanuh sevcülü Hazreti Muhammed'i sevri sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim aslında e'mal-i salihamız az ama hasenatı çoktu. Yani bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bir hadiste. Dir ümmetimden bir denesi. Akşam vakti eşitti filan kes hısımıydı, arkadaşıydı, konuştuydu, düşen konuştuydu. Gitti sordu özde hastaydı. Oturdu başlarında bir çocuk dakalık sordu. Allah şifa versin inşallah yollasam. Dua ederim sağ ol. Sen de dua edelim için. Geçmişti inşallah ta günahı silindi. Allah hemen kalktı gitti. 3 dakika 4 dakika oturdu yanında. Yoruldu. Yok. Belki telefonla ne olur? Telefonla sorar rızın. Allah Teala Peygamber Efendimiz bir sıfat diyor Allah Teala. 70 bin melaike kurar. Hapın düz eder. Gidin benim için. Ümmeti Muhammed'den bu kulum için istiğfar eyle onu. Selam ey Allah'ım günahını sil. Ey Allah'ım bağışla. Ey Allah'ım beni affeyle bu kulumu. Ha zaman açımın, yarın sabaha açımın. Hele gündüz geçsev, bir hastanı sorsav, akşam güneş batanı açımın, 70 bin aynı meleğe, ey Allah'ım günahını sil, ey Allah'ım günahını bağır, ey Allah'ım affeyle özün. Ne işi bacı kardeşlerimiz? İnşallah Teala, Peygamber'i sevdiğinde Hazreti Muhammed'i, beni sen de sevire. O zaman bacı kardeşlerimiz, ne mutlu o insana, Hazreti Muhammed'in ümmetinden oğlu. Bacı kardeşlerimiz, baksak, Peygamber Efendimiz'in salasım Allah Teala ümmetine ne veripti? Çok işte veripti. Onların bir denesi. Dir Allah'ın hakkında bir ibadet var ise bilmedi, yanlış yapırdı özün. Dir Allah affeder sana. Peygamber buyurur. Dir benim hatırım için Allah Teala ümmetimin bir denesi, ümmetin boyu bir yanlış yapıpsa Allah'ın hakkında bir ibadet ise yanlış yapıp özün. Dir affederim özün. Sillemez. Sen hiç yanlış yapmıyordun. Ne kimin? Bir insan çöktü bu bölgeden başka bir bölgeye bir ev aldı. Oturup orada zannetti böyle usağını dedim hemize kıblem bir yanadı. Kıblemiz bir evde. 80 yıldır böyle kılırlar üzleri. 80 yıldan sonra gün geldi, gün geldi bir de nasıl geldi eve dedi baba. Kıblemiz beladı su. O daha tarafında çıkıp bana dedi bana kıblemiz beladı. 80 yıl bu adam öldü. Evladı var, evladı öldü, torunu var. Bir bela kıllık. Madem Allah'ın hakkında da namaz, Allah'ın hakkı düzermem. Yanlış kıldı, bilmedi, bela kıldı. Önce bela kılaydı. Dirisan için namazı tamam da bitti. İstemez. Bakın bacı kardeşlerimiz, Allah Teala bu kadar Hazreti Muhammed'i sevdiğine, ümmetini de severim. Hazreti Muhammed'e özellik verdiğine, bizi de verir bacı kardeşlerimiz. Onun için, bugün hepimiz şefliyiz. Bayda hapımız çeflik bacı karıştırmaz. İndi yarın sağlık Allah'ın izniyle Mulla Kavun camisinde Korya'da orada tören var. Orada insanları bedava Yüce Allah'ın rızalığı için Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sevcisine sevmek üzerinden doğumuzundan insanlar için, uşaqlar için tören yapırlar, uşaqlar için sünnet yapırlar bacı kardeşlerimiz. Aynı vakitte Avcı camisinde var bacı kardeşlerimiz. Aynı vakitte Molla Osman, Molla Suva camiinde var bacı kardeşlerimiz. Şembe günü de Kadir Allah camisinde var, aynı Musalla'da bacı kardeşlerimiz. Ne yüzünden bu işler yapılır? Hele dur, sınav bölgesinde. Nanca insan var tanıdık, herkes kahırıp, şirin içiler payları, çikolatalar payları, şirinler payları, meyve payları, salavat üyörü, meyveli taçıp, meyveli dindirip, veyahut da bayraklar bırakıptı. Ne yüzünden bacı kardeşlerimiz? Çünkü biz istirik peygamberin sevgisini bildirelim. Çünkü Allah Teala Yunus surasına buyururum. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Keflensiler, Allah'ın fazlı İslam'dır. Allah'ın rahmeti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl demen, sadece bir rahmetem Allah Teala size armağan verdi. Bir rahmetem Allah beni size armağan verdi. Bacı kardeşlerimiz çeflendik. Bu çefimizi bildiririk. Filanças ahlakıyla bildiririk. Filanças peygamber salavatla bildiririk. Filanças mevlütle bildiririk. Filanças bayrak bırakıptı. Filanças şirin payları bacı kardeşlerimiz. Biz çeflendik peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra peygamberden sorular ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün peygamber günüdür. Nişe oruçsan, her peygamber oruç olsan, Efendimiz buyuruyor, çi neden var? Çi sebep var? Bir, bugün hakkına ben dünyaya geldim. Peygamber günüydü ben dünyaya geldim. Pazartesi. Çi, pazartesiydi. Bütün günü peygamber günüydü. Ben peygamberlik ve nübuvvet en düzerme. Onun için ben her peygamber oruç olam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için her peygamber oruç idi bacı kardeşlerimiz. Onun için hepimiz çiftliyik. Çiftliyik, bir böyle peygamberimiz var. Çeflik bir böyle bir milletik, ümmetik Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim bir telefon var buyursun. Alo buyurun.
1: Selamun aleyküm ya şeyh.
0: Aleyküm selam. Rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ağzına sağlık. Allah'ın rahmeti de üzerinize ersin.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Elbette bütün Müslümanlar çefleri bu gecede. Allah en mübarek, azim insanı halk etti. Bizimki o da Yüce Peygamberimizdir.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Allah onun şefaatine bizi nail etsin cümleten inşallah. Cennette bize ona komşu etsin cümleten. Yaşar bir sorun var idi. Zafuz bilir yani teşehhütte de ve namazda da tahiyyette de salavat-ı İbrahimiye'de de Peygamberimizin arı zikri olanlar. Yani bu elbette bazı şeyler bilirik ve zatıdan istirhamiye gözünü. Bu da tamam peygamberin bir keramatı olduğu ayrı Allah Teala Hazretleri adiden adını bıraktı. Bunun bizim bir asıl olası olmam mı Allah
0: sana? İnşallah. Çok sağ olsun katılmakla. Allah razı olsun. Allah sıhlasın. Allah Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir ziyaretine nail olsun. Hele gidersen ziyaretine inşallah. Çi Hazreti Muhammed'in çavuşlarına mahrum olmayasan. Üç Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem komşu olasın inşallah Teala. Sağ olsun bu kardeşimiz. Yani bir daha döndük program başladığımız zaman bunu buyurduk. Allah Teala buyurdu. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Ya Muhammed sana adu her vakit üstün ettik. Ya Muhammed her vakit sana adu. Sana yaşadığı olayları, sana masalları her vakit üstün bir masallardı. Ya Muhammed biz seni sevdiğimize adu her vakit üstün ederiz. Bir azan azan da geldiyse demese ki defa diyende eşhedü en la ilahe illallah gerek ki defa diyesin eşhedü enne Muhammeden Resulullah gerek diyesin ve rafa'na leke zikrak bir Müslüman İslam olmaz bakın bir Hristiyan sır Müslüman olsun bir Yahudi sır Müslüman olsun bir dinsiz bir din Allah yoktu mülhitte dinsizdi ister İslam olsun başka dinden ister İslam olsun ne diğer gözle sele eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah bakın bazı kardeşlerimiz hatta cennete girmemizi anahtar eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hatta türbemizde melek ki melekçe üç soru soracak. Men rabbuka? Seni yaradan kim? Sen kime kulluk yapardın? Allah'a. Tabi bir de soru ezberlemekten de bazı kardeşlerimiz. Ve ne de bir ölünün elinde yazan hatta yadından çıkmasın. Yok bazı kardeşlerimiz. Bu iman doğru meselesidir. İman burada hükmeder. İman bahsedir burada. Bir diğer Allah'ım yani ibadet yaptığım taç Allah Teala'dım. Ki o adam kim idi geldi size peygamberlik etti? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burada burada Hz. Muhammed'in adı girdi kardeşlerimiz. Onun için her namazda son tahiyyette oturmamız, son oturmamızda cerac şahadattan sonra hala da oturmamızdan ettehiyyatü lillah ve salavat ve tayyibatü en güzel haçatlar, en güzel salamlar, en güzel dualar taç Allah Teala'yla yaktı. Ondan sonra Esselamu aleyke eyyuhen nebi. Peygamber'e salam veririk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bacı kardeşlerimiz biz hiç peygamber'e salam veririk. Hatta ki peygamber adımız yanında olsun. Hatta şefaatine neyle dağın bacı kardeşlerimiz. Sonra eccaldiyse Allah Teala ümmetine özellik verip çünkü peygamberi çok sever. Eydi ben peygamberi çok salavat versem, salam versem ne kadar Allah Teala benim adımı koyacak yukarıya. Daha üstün bir yere koyacak Allah Teala. Bakın bacı kardeşlerimiz ne buyuruyor hocalarımız. Dir geldiyse bir dua var ise dir duayı başlamak odan salavat olsun. Sonunda dua bitmekten önce salavat olsun. Yani alu kaldırdı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ey Allah'ım evladımı başarılı ile okullarında, evladımı salih bir iyi bir evlad ile, ey Allah'ım borcluyum mesela, ey Allah'ım komşum kötü bir komşu iyi ile hakkımda, ey Allah'ım ne olmaz sahat saygı salam bunları dedi. Sahat salamat versin ile sağlık versin özüne. Dua bitti her. Bir de salatu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazret Thabit el-Benani ne buyurur? Diri geldiği sallallahu teala'ya alu kaldırdı. Başladı salavattan Allah döndürmez özün. Döndürme salavatı. Hemen kabul etti salavatı. Ulaştı. Diri sonu da salavatı. Ulaştı. Diri Allah Teala cömert. Allah Teala verici sahibidir. Allah Teala kerem sahibidir. Olmazsa o duayı ilk baştan kabul etsin. Sonun kabul etsin. Ortağın diyesi yok kabul etmem. Diri hapsın kabul eder. Bakın bacı kardeşlerimiz. Onun için biz peygambere salavat veririk. Onun için Allah Teala buyururum. Ve rafa'na leke zikrak. Allah razı olsun arkadaşımızdan. Bakın bacı kardeşlerimiz. Asıl da çeflenmemiz bir ibadattı. Bu çeflenmemiz peygamberin doğumuyla, peygamberin peygamberlik günüyle, peygamberin hicratıyla, peygamberin her çefine biz çeflenmemiz bacı kardeşlerimiz ne girer cebimize? Çünkü biz Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا Onun için çeflensiler. Biz de bacı kardeşlerimiz bu peygamberden çefliyik. Bu peygamberin yüzünden Allah Teala bizi son millet etti. Son millet etti yer üzerinde. Ve cennette de giren ilk millet bizdik bacı kardeşlerimiz. Ne yüzünden? Çünkü biz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindenik. Bacı kardeşlerimiz olabilir sorarsız. Benim görevim nedir? Peygamber'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ne yapayım? Bir, peygamberin sözünü kırmayasam. Günün bir günde bir sahabi gelip altından bir üzü giripti. Bir hurda üzü altındandı. Peygamber bir sallallahu aleyhi ve sellem bilmesen batın haramdı. Peygamber elinden aldı üzücünü. Evvela toz nedir? Bu haramdı. Bu sahabi bacı kardeşlerimiz peygamber gidenden sonra sahabe gider o üzücü sen onu kaldır özünü dedi. Vallahi kaldırmam. Peygamber attı özüm. Peygamberin sözünü kırmam. O dahi cirinde de dedim o üzücü. İstemiyorum özüm. Ne yüzünden? Çünkü peygamber emir etti. O zaman peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem her sözünü yerine getirmek bacı kardeşlerimiz benim senin cerahımızdı. Çinli not bacı kardeşlerimiz. Peygamberi sevmek cerah düzler mi? Yani biz dedik. Biz Allah Teala'nın sevenden sonra Çinci geçti Allah Teala'nın sevmekten biz. Nene babam ondan sonradı. Peygamberden sonradı. Evladı peygamberden sonradı. Öz çendiri peygamberden sonra hapsi. Ahl-i Beyt, sahabe hapsi peygamberden sonra. Hapsi. Bir Allah sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önderimizdi. Sevgilimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü yere bacı kardeşlerimiz gerek Hazreti Muhammed'i sevdirerek başkasına. Yani ben ahlakımla gerek koyayım millet peygamberi sevsin. Benim yüzümden millet peygamberden nefret etmez. Haşa peygamberden. Nanca insan var. Nasihat verir, ucud verir. Bak namaz kıl. Diye filan bak namaz kılandı. Bak haline. Pazardan saktaçı namaz kılandı. Böyle değiller. Eydi ben nişi olmayayım. Benim yüzümden kalkmasın peygamberi seviyorsun. Bak biz nişi hastane soruyoruz hastane. Hatta ki Allah'ın rahmetinden koyduk umutsuz olmasın. Yes etmez, umutsuz kalmasın. Biz her zaman bacı kardeşlerim, Hazreti Muhammed'e ahlakını kaldırmışsak, hapsi insan sever bizi. Sevdiği zaman peygamber de sever sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bunlar doğrudan Hazreti Muhammed'i koyduğu sevgen. Çünkü ne bakmak nedir de? Diri peygamberin ahlakıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Hocanın biri, diri gittim Almanya'ya. Diri orada havalimanında, uçağın belçilerim saat neki saat kalıp benim için. Diri bir insan geldi ama böyle kat kireu girip böyle bir böyle peç temiz insan. Diri o yüzden bir tane tercüman konuşur benim için. Diri salam verdi bana tokalaştım benimle. Dedi sen Müslümansan dedim böyle. Dedi sen hocasan dedim böyle. Dedi bir dönemimiz var burada çalışır. Vatandaştı Almanya'da yaşıyor vatandaş olup. Dedim böyle. Dedi bu vatanda bu insan burada çalışır. Maalesef adınızı kırıp. Diyeyim nece? Dedi bana böyle bakar saate der bir namazımız zamanıdır. Namazımız vaktidir. Dedi bir kalkmak tıkarcılar namaz kılmaya bir saat kal namaz kılmağında. Dedi biraz sonra der bir namaz vaktidir. Çinli namazı. Dedi kalkar bir saat kar. Baba kalk çalış. Yoluma namaz kılalım. Ben Müslümanım. Dedi dedim çağırın benim için özüm. Kardeşim dedim. Cumhurta namazı 5 dakikadır. 5 dakika selah abdestidir. Bu 10 dakika. 3 dakika, 4 dakika selah sünnet ba'diyasıdır. Ondan sonra ne etsen? Onu oturup zikrederim. Ondan sonra salavat veririm. Ondan sonra biraz rahat ederim. Dedim. Kardeş sen İslam'ın adını çilletirsen. Hazreti Muhammed'in adını çilletirsen. Hazreti Muhammed her vakit iş severdi. Günün bir gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe gelip Peygamber el uzadırı tokalaştığın özden. Elin çekti dedi ya Resulallah kusurum affeyle. Kusura bakma. Nişi baba. Dedi ya Resulallah işlemeğimde çalışmağım yüzünden elim çok dersi biraz böyle kıyım olupdu, sert olupdu. Tokalaşsam elu yaralarım. Bu da Peygamber seviyor bakın. Peygamber müddet verelim. Tutalım. Elin kaldır böyle. Dedi ey millet. Bu eli Allah da Peygamber de seviyor. Madem ki çalışırı. Bakın bacı kardeşlerimiz bu iş yüzünden koyarım alem seviyorsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü şey veyahut da dördüncü şey bacı kardeşlerim görevimiz Peygamber her vakit bir yüksek bir sözden konuşacak Peygamber'den. Peygamber'e adını getirende salavattan sonra ya Hazreti Muhammed ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgilimiz, büyücümüz Peygamber Muhammed ve önderimiz biz olmaz diye Muhammed geldi gitti. Dedik biraz önce. İnne ersennâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîren litu'minu billahi ve rasûlihi ve tu'azziru ve tuvakkiru. Tuvakkiru Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e hürmet gösterersiz. Onun için bakın olmaz bir tane peygamberin hayatında hatta oran peygamber çağırsın. Veya hutta adiden çağırsın. Ya Muhammed Cebra. Olmaz. Veya hutta üstün peygamberin kulağını bir haçat pisildersin. Olmaz. Peygamber ölenin de sonra bacı kardeşlerimiz. Bakın mübarek peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünüz görüntüleri. Peygamberin türbesinin üzerinde ne yazıptı? La terfa'u asvatakum fawqa savtin nebi. Peygamberin sesi üzerine sessiz kaldırmazsınız. Hazreti Ömer zamanında uzanıp Mescid-i Nebevi'de asıl da memleket başında olan asıl kasr-ı cumhur diye saray orad bacı kardeşlerimiz. Peygamberin mezidi sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin türbesi yanında. İki tane hata oradan selaşırlar. Bir çağırdı özden diye can bura. Nişe tavır etsiz. Bu peygamberdi. Allah'ına buyurur. Dediler vallahi biz bırak hakkı da. Vallahi bırak hakkı olsa uğrardım sizlere. Peygamberin olmaz sesu kaldasın yanında. Bacı kardeşlerimiz Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hakkı düzerme. Her vakit peygamberi savunun bacı kardeşlerimiz. Peygamber difa edin. Peygamber al gelende kötü bir işten kabul etmeyeyim. Bir de bacı kardeşlerimiz son demeğim o diçeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi seviyordu. Peygamber Efendimiz her vakit namazı dua ederdi bizler için. Peygamber Efendimiz bütün peygamberler bir duaları var idi. O dua hiç dönmezdi. Hiç dönmezdi. Hapsi o duanı kullandı istedi hayatında. İlla Hazreti Muhammed dedi ya Rab ben duamı koyarım kıyamata şefaatim ümmetim için sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün demedi kızım Fatime her vakit diyerdi ümmetim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dahiyanı çıksandan sonra dedi ey Allah'ım çinci dahiyanı çağsırım. Ümmetimden yoksul insan ne kadar var ise yoklardı dahiye parası onları yerine çağsırım. Kıyamata kimin ne kadar yoksul, fakir insan var ise kahir yemezsin. Peygamber yeri o dahi çağırsın senin için. Özelliğinden. من از پرمان چسم قصاب چسر من بچن اما سعی کن پیغمبر چه صلی الله علیه و سلم پیغمبر بقدر بز سیورد باج قرشتار مس پیغمبر افندم صلی الله علیه و سلم شوند یماغم اوده پیغمبر افندم جت بقیع تر بالغنا بلا باخته دید قرداشتار می جول مستره یا رسول الله صحابه بز قرداشوخ بزلر دیدی یخ سیز اصحابام سیز قرداشتارم اوده چی مندن سوره جالیلر مانی سیورلر منیم یولم تودالر باج قرشتار مس پیغمبر سیورسیز سیور ساوس پیغمبر صلوات ورن پیغمبر یولون تutun پیغمبر سیودرن باشقاسینا الله جملمیز محرم etmasin پیغمبرن تربسین زیارتیندن و قیامتدا پیغمبرن حوض چوسانی چمغیندن و عین وقتدا قیامتدا پیغمبرن شفاعتیندن و جنتدا اوزدن برابر جنتدا جرمختن الله اسمالارم سیزلاری پیغمبر صلوات ورن و السلام علیکم ورحمت الله و برکاته.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin.

yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın.

darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

0: Ya Hakem, Ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
2: Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
0: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
2: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle.